tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin.

ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan beni hatırlayıp

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
1: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Tavuğun en lezzetli hali, Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
4: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
5: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Latya Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.

0: Aşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Açtım ablacığım, açtım. Açtım. Bütün kopçeleri açtım. Ne kopça varsa hepsine bastım. Ne kadar kopça varsa hepsine. Bütün kopçalara bastım ablacığım. Ablam benim. Canlar, merhabalar, günaydınlar, merhabalar bu güzel bayram gününde. Altın kalpli çocuklar, bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Ve bu güzel şavuk dünyada hep birlikte yine bir bayramla birlikte bir bayram yaşıyoruz canım. Günaydınlar efendim, merhabalar, bayramınız kutlu olsun. Mutlulukları, sevinçleri, bereketi paylaşacağınız nice sağlıklı bayramlara inşallah. Hem sizin hem de ailenizin kurban bayramı bereketi, birliği, huzuru ile mübarek olsun, kutlu olsun. Böyle kutsal günlerde kalpleriniz aydınlansın, iç huzurumuz artsın. Nefsimiz ve vicdanımız ile baş başa kaldığımızda yaptığımız hesap kitap bizi rahatsız etmesin. Bu güzel bayram vesilesiyle çalabım hanenize, size, toprağınıza, işinize, gücünüze, hayvanınıza, aletinize, edevatınıza bereket ve sağlık versin inşallah efendim. Bu büyük alkışlar siz kıymetli dinleyicilerimiz, bütün insanlık için olsun, bütün iyi insanlar için olsun canlar. Seviyorum diyerek. Sofranız tatlı, yuvalarınız kazançlı, yolunuz açık, samimi dostlarınızın başınızdan eksik olmadığı böyle güzel bayramlar, daha nice nice sağlıklı bayramlara inşallah efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açın radyonun sesini. Kurbanlıklarınızla ilgileniyorsunuz. Misafirleriniz gelmiş, çocuklar şeker almaya gelmişler, gelsinler. Hoş gelmişler. En çok da çocukların bayramı kutlu olsun. En çok da çocuk kalanların bayramı kutlu olsun. La la la la la la. Bayram özel programı Kral Efendi. Ben sunucunuz Aşim Çolak efendim. Bugün ve yarın büyük bir ihtimalle cuma günü de yine sizlerle birlikte olacağız. Bayram tebriği veren dinleyicilerimiz ve esnafımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte çalıştıkları için sağ olsunlar, var olsunlar. La la la la la. Bir alkış da bayram tebriği sponsorlarıma gelsin. İlkinle başlayalım bakalım. The Espressionist, Gürkaya ve Mehmet, Gökçeler Asfalt Boyu ve Yassıköy Asfalt Boyu'nda The Espressionist. Artık biliyorsunuz onları. Gürkaya çok teşekkür ederim. Kendi adıma, kurum adıma ve ekibim adına sağ olasın, var olsun. Ve diğer dükkanı, poğaça börek dükkanı, Tokalitero. Gürkaya, bugün açık mısın Gürkaya? Instagram ve Facebook'ta Tokalitero olarak bulabilirsiniz. Tanıtacağız tabii ki sponsorlarımızla bayram tebriklerinde. Sağ olun, var olun ve mesajlarınızla hemen başlayalım. Çok yoğun bir mesaj var. Nerede kaldın dayı dediler. Anca bu oğlum toparlanabildik. Kalimera, good morning. Bu güzel bayram gününden memleketten selam. Gurbette rızkı için orada çalışanlar, yaşayanlar. Marabayın bakalım bayav. E buradayız gene, beraberiz. Hadi bakalım. Bir kocaman alkışla gurbetteki dinleyicilerimiz için. Ta Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, Finlandiya, İtalya, Fransa, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Asya. Her yerde ve her yerde ve vallahi sizin sayeniz her yerde. Çok çok kocaman alkışlar bayram gününden, güzel iskeçemizden. Bal böcekleri, bayram şekerleri. Bayram mesajlarınızı bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize bizim aracılığımızla gönderebilirsiniz. Aşim internet var diyebilirsiniz. O ayrı. Radyo kültürü çok çok farklı. Anlatabildim mi? İkisini bir yere kesinlikle koyamayız. Kesinlikle. Esen'le başlayalım bakalım. Esen Besimoğlu, bayramın kutlu olsun dayıcım demiş. Bütün herkesin bayramı kutlu olsun demiş. Esen'im çok teşekkürler canım. Sağ olasın. Oya Hanım hoş geldiniz. Oya Remzi Hanım efendi. Gurbette olsak da kalbimiz sevdiklerimizle bir. Mesafelerin sevgiyi eksiltmediği, özlemlerin dualarla birleştiği bu güzel bayramda huzur, sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun demiş Oya Hanım. Çok güzel temenniler, teşekkür ederim. Doktorum merhaba, günaydınlar. Hasan amcam, doktorumuz Meltem Kırcalı, günaydınlar, iyi bayramlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim doktorum. Bahçelerinizde, evinizde, her yerdeyiz yine sizlerle birlikte. Haşova Bey, bayram mübarek olsun. Ellerinden öperim. Hayırlı bayramlar dayıcığım. İyi yayınlar. Uzaktan olmuyor Eray Besimoğlu. Uzaktan olmuyor. Gel. Topla böyle çocukları falan hep birlikte gel orada. Bahçede. Bir bayram kahvesi. Bayram şekerleri. Teşekkür ederim. Çok çok çok çok çok çok harikasınız. Sağ olun canlarım benim. Canım ciğerim benim. Sağ olun. Ceyhun Kaya, dayı bayramın mübarek olsun, hayırlı bayramlar dilerim abim demiş. Teşekkürler be canım, sağ olasın. Sizin de bayramınız mübarek, kutlu olsun. Yağmur gibi geliyor mesajlar. Golden Glass şirketi ve sahibi tabii ki de. Golden Glass'ız olur mu Yasin? Olmaz. Kurban Bayramı tebriklerinden bir güzel tebrik de Golden Glass'tan geldi. Yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu, sevdikleriniz ile güzel anılar biriktirdiğiniz bir Kurban Bayramı dileriz. Bayramınız bereketli, sevinçleri, güzellikleri daim olsun temennisiyle Golden Glass programımıza katkılar yaptı. Ne diyorduk Golden Glass için? Camlar kırılsın, kalbiniz asla. Golden Glass şirketi ve sahibi ve ailesine de Kral FM ailesi olarak iyi bayramlar diliyoruz Şaban Ömer. Kocaman kocaman alkışlar. Hemen dinleyicilerimizin mesajlarıyla bir başlayalım bakalım Ertuğrul abim. Bayramın kutlu olsun aşkım. Herkese hayırlı bayramlar demiş. Bir kalp gönderiyorum Ertuğrul abim. Yıldız gönderdim abi. Çok teşekkür ederim. Açın radyolarınızı. Hava güzel. Kurbanlıklarınızla ilgilenin. Misafirlerinizle ilgilenin. Çocuklar gelecek. Bir taraftan Kral FM müzik sizlerle. Bir taraftan sohbet. Demeyelim yarın öbür gün. Ne güzel bayramlardı. Tadını çıkaralım. Böyle sakin sakin yavaş yavaş. Değil mi abi? Sağ olun canlar. Mahir Kara, günaydın Aşım abi, hayırlı sabahlar, bayramı mübarek olsun, nice bayramlara demiş, çok teşekkürler Mahir'im. Dinliyor muyuz bugün Mahir? Hava güzel İskeçe'mizde, çok güzel bir hava var, çok huzurlu bir bayram havası var. İnşallah böyle diğer günlerimizde bayram günleri gibi olur. Hasan amcam? Büyük Müsellim Köyü'nden Ramazan Edirneli abim, editörüm kolay gelsin, hayırlı programlar, ayrıca bayramınız mübarek olsun demiş. Ramazan Edirneli abim büyük müsellime. Gümrücüne de çok çok selamlar. Ve Utku Lütfüoğlu. O bir kartal. O bir diksiyon sahibi. O gerçekten böyle sözcüklere sığmayacak bir insan. Utku Lütfüoğlu. Bayramın kutlu olsun Aşım abim. Dinleyenlere şaba. Ha işte bak. Ha de bu işte be. Canavar gibi kızan. Utku gelecek mi programa? Ve dinleyicilerin de kutlu olsun tabii ki bayramı diye eklemiş Lütfüoğlu Utku. Babana da çok selamlar Hüseyin'im. Çok çok selamlar bayram ki. Eray'ım da durmuyor ve bayramda çalışıyor ve. Yarın ya da cuma günü gelebilir misin Utku, olur mu? La la la, günaydınlar Aşım abim, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Herkesin bayramı kutlu, sağlıklı ve huzurlu olsun. Bugün kapalıyım, yarın açacağım agacım. Seydan İdris, Bobo, Tostek YouTube Bobo yine bizlerle birlikte çalışmayı tercih etti. Bugün kapalı ama yarın da Allah'ım yağdıracağım diye. My friend, Tostek YouTube Bobo Seydan İdris Bekirli'de bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzurda olsun. Kurban bayramınız bereketli olsun. Sağlıkla nice bayramlar dileriz diyor. Tostek YouTube Bobo Seydan İdris Bekirli'den. Bu güzel mesajlarınız için çok teşekkürler. La la la la la la la la la la la. Şevket Veli Bulgaristan, bayramınız mübarek olsun inşallah demiş. Şevket bu ne? Ben biliyor, kendi bilmiyor. Facebook'tan paylaşım yaptın Şevket. Bulgaristan, Haskova, Kırcaali. Güzel Bulgaristan. Güzel insanlar, bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar Haşim kardeşim. Ömür Ahmetoğlu ablacığım benim, sağ ol, teşekkür ederim. Tabii ki sizin de bayramınız ailenizle birlikte güzel olsun, bu vesileyle annenize, size, toprağınıza, işinize sağlık ve bereket diliyoruz. Ömür Ahmetoğlu. Teşekkürler Ömür ablam. Survivor hoş geldin. Dayı kurban bayramı mübarek olsun demiş. Efe'yi almışsın yanına oğlum. Korkar mısın sen? Korkar mısın? Ayaz Efe bayramı kutlu olsun. En çok çocukların bayramı kutlu olsun tabii ki de. Eyvallah Survivor'ım. Ergül Keha'ya bayramın kutlu olsun Mike'ım. Sağ ol canım benim, canım ciğerim. Senin de bayramın kutlu olsun, ailenle birlikte sağlıklı bayramlar diliyoruz. Happy Kurban Bayramı da eklemiş Esat. Esat Arbayt, Arbayt çocuk. Kurban bayramınız mübarek olsun demiş. Böyle kısacık güzel çiçeklerle, kuşlarla bir mesaj göndermiş Güngör Hasanoğlu. Güngör'üm teşekkür ederim. Senin de bayramın kutlu olsun. Ve Raif Ahmet Sibel, günaydın Aşım Agam. Hayırlı Kurban Bayramı kutlu olsun. Ellerinden öperim. Eksik olma kardeşim. Oğlum bu kadar yaşlı değiliz yani. Şimdi sen de abartma olayı. Aşma abicim, hayırlı bayramlar. Herkesin bayramını kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. İyi yayınlar dilerim. Sadriye Ahmetoğlu, çok teşekkürler Sadriyeciğim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Sumru nerede? Bayrama mı gitti? Utku, onda başlayacağım yarın gene. Ona göre yap programını, tamam mı? Utku Lütfoğlu, Kral FM'in yeni sunucusu. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Öyle mi? Tamam Sumrucuğum. İyi bayramlar.

Vallahi az kaldı unutuyordum Hasan amcam. Doğru. İmamımız Hasan abi dedi. Oğlum dedi arada bizi de söylesene dedi. Ya hocam dedim yani şimdi izin almadan olur mu? Lan dedi yürü git izinimizin. Söyle işte. Bizim köyün imamından da Hasan abimden de herkesin bayramını kutluyoruz. Sağ ol Hasan amcam hatırlattı. Oldu mu hocam tamam mı? İstediğiniz bir türkü falan varsa söyleyin. Bütün imamların da bayramı kutlu olsun tabii. Yaşa amcam benim.

Lay lay. Hayat bayram olsa, keşke her günümüz böyle olsa. Yani bazen oluyor, bazen de olmuyor. Yani ne oldu, gene kaçmaya mı başlamış kurbanlıklar? Yusuf Charles Süveyda, İyi bayramlar İskeçem, iyi yayınlar demiş. Çok güzel bir mesajla. Çok teşekkürler. İyi bayramlar Yusuf Charles Süveyda Seferli diye. Hakan Sezer geldi. Hakan, hepinizin bayramı mübarek olsun bakalım demiş. Sezer, bugün ve de ya da yarın müsait olacak mı? Canlı yayında konuşalım mı? Özledi bu halk seni Sezer. İngiltere günaydınlar. Ömer, Sezer, Bandera günaydınlar. Fransa çalışıyorlar. Çok çok selamlar Fransa'ya da, oradaki olan bütün dinleyicilerimize de, İstanbul'daki dinleyicilerimize, İzmir'deki ve Bulgaristan'daki dinleyicilerimize. Bayramınız kutlu olsun. Coşkun K.A.'ya günaydın bakalım daima. Kurban bayramı mübarek olsun dayı. Para vereceksen geleyim elini öpme. Vereceğim bir Avrupa'ya, gel. Gelirken boş gelme. Bana. Recep Bacanam, iyi bayramlar dilerim Haşim Kral. Krallar, kraliçeler sizlersiniz bu oğlum, iyi bayramlar. La la la la la la. Can Türk Hikmet, günaydınlar kardeşim, iyi bayramlar. Yeliz Mehmet Hanım Efendi, günaydınlar, iyi bayramlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlara inşallah, selamlar Almanya'mızdan. Çok çok selamlar Almanya'ya da. Mutlu bayramlar Yasemin Kurtoğlu, teşekkür ederim. Ne vereyim dayıma demiş. Ne getireyim derler oğlum. Sağ olasın. Evet, programda neler var bugün? Programda tabii ki bayram tebrikleri var. Sponsorlarımızın bayram tebriklerini aktaracağız. Bol bol teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar ekibim adına, 10-27 grup adına ve kendi adıma tabii ki de teşekkürler. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Daim olsun. Yarışmalar yapacağız. Bobo'dan hediyeler var, Tuğli'den hediyeler var. Onları vereceğiz. Tişörtler, lokumlar, Kalfa Pastanesi'nden. Siz varsınız. Dolu dolu bir program olacak inşallah. Canlı yayına çıkmak isteyenler de buyurabilirler tabii canım. Güvenim, ne kadar güzel bir video göndermişsin. Günaydın güzel kardeşim. Tugay Vekil, Celep Tugay. Senin de bayramın kutlu olsun abim demiş. Tugay'ım benim, canım benim. Teşekkür ederim. Senin ve ailenin de bayramı kutlu olsun. Cemil Buran, Almanya, hayırlı bayramlar abim. Çok teşekkürler Cemil Buran. Cansel, İyi bayramlar çocuklar. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum. Gürkan 1881 Avustralya. Gürkan 1881 Avustralya. Teşekkürler Gürkan. Sağ olasın. Gürkan abi bugün program yaptı mı? Utku. Gürkan Agam program yaptı mı bugün? Avustralya'ya kucak dolusu selamlar. İyi bayramlar Avustralya. Hayır hayır, göbek ayran bu saatte olmaz. Erken de. Denk dur sen şimdi. Azıcık dur şimdi. Programı var şimdi. Bayağı. Akay merhaba. Aşma bayılı bayramlar. Bayramı mübarek olsun. Allah seneye de kısmet etsin. İnşallah güzel kardeşim. Canım ciğerim inşallah. Böyle çok uzun seneler sağlıkla birlikte, hep birlikte. Bir Hilti. Sağlıklı yaşam için takviyeli vitaminleri bulabilirsiniz Bir Hilti'de. Kurban bayramımızı canı gönülden kutluyor. Sevdiklerinizle birlikte nice nice bayramlara diyor Bir Hilti. Sahibi ve çalışanları sağlıklı yaşam için takviyeler. Bir Kompleks, Bir 12 Boost, Brokoli Sput, Bir Hilti Procols. Bütün takviyeleri Bir Hilti olarak bulabilirsiniz. Efendim info Bir Hilti Life olarak mesaj gönderebilirsiniz. Ve Facebook ve Instagram'da da Bir Hilti Protocols olarak takip edin. 2541 109 643 telefon numarası Bir Hilti.

Berket'im günaydın. Bugün çalışıyor musun Berket? Kteliksantis. Bayramımız mübarek olsun abim. Rabbim daha nicelerine sağlıklı, huzurlu bir şekilde kavuştursun inşallah. Berket Çilingir'den geldi. Yarın program kaçta başlayacak Serkan? Yarın program yine 10'da başlayacağız. Berket'im teşekkür ederim. Onur, Onur, Onur. Hoş geldin Onur'um. Kurban bayramı mübarek olsun da. Eyvallah canım benim. Heyecanlı mısın? Heyecan var mı biraz Onur? Bayram olur da Neşet Baba olmaz mı? Onur'um teşekkür ederim. İyi bayramlar canım. Sağ olasın. Arzu Hanım, günaydınlar Ayşem. Herkesin sevdikleriyle huzur içinde olduğu, kırgınlıkların azaldığı, savaşların bittiği, yüzlerin samimiyetle güldüğü bir bayram geçirmesini diliyorum. Kalbinize iyi gelen insanlar yanınızda olsun. Vay ne kadar güzel temenni bunlar Arzu Hanımcığım. Sağlıklı, huzurlu ve gerçek mutluluk dolu iyi bayramlar dilerim demiş Arzu Hanım. Küçük İstanbul, Mannheim, Almanya'dan. Arbeit, çalışıyorlar bugün. Olsun. Birazcık arbeit, biraz bayram, biraz müzik, biraz sohbet. Teşekkürler Arzu.

Neşet Baba ne güzel söylüyor. Özü gülmeyenin yüzü güler mi diyor Neşet Baba. Selam olsun onlara da. Bu dünyadan göçenlerin de bayramı kutlu olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da bayramınız kutlu olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
6: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
7: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler. Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalınlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 2534-02-4382. Instagram adresi Chef's House.
8: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
9: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 10.87'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
10: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
11: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
12: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
13: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
14: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
15: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Ksanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
16: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
17: Kotapliktiko.
16: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
17: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
16: Evet. Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
16: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
7: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
19: Geldik. Tamam, yine bayram mesajlarınızla birlikte devam ediyoruz. Burak çok ilginç bir mesaj göndermiş. Ramazan bayramında da göndermiştin yanlış hatırlamıyorsam. Burak, kendine gel oğlum. Dayıcım minareden atlarım, bayramını kutlarım demiş. Oğlum sen minareden atlama, bayramımızı kutla. Bırak minarede şimdi. Hocalar orada minarede. Minareden niye atmıyorsun oğlum? Aşkına karşılık mı bulamıyorsun? Ne yapayım Burak? Sağ ol canım ciğerim, teşekkür ederim. Saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı olsun, tamam mı? Çok çok böyle büyükleri gezin. Çocuklara söylüyorum. Yani o eski bayramlar yaşasın, o kültür devam etsin. Yani saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz de para dolu olsun yine bu bayramda. Minareden atlama bayak. Bırak. Gir aşağı oradan. Perikom, Selen'den de iki güzel hediye geldim. Hediyeleri nasıl kazanacaksınız? Sponsorları sorabilirim. Bayram tebriği veren sponsorlarımızın 3 tanesini, 5 tanesini sorabilirim. Efendime söyleyeyim, müzik sorabiliriz, soracağız. İki güzel hediye Perikom, züccaciye deyince İskeç'imizde Perikom aklımıza geliyor. Seden ve Perihan sahipleri ve çalışanları, bir bayram sabahı gibi olsun hayatınız, kırgınlıklar sessizce uzaklaşsın, umutlar yeniden kalbine dokunsun, gökyüzü kadar ferah, dualar kadar temiz bir huzur sarsın yüreği nezi, sevdiklerinizin yanında tebessümün yüzünde mutluluk hep sizinle olsun, bayramınız mübarek olsun. Perikom sahiplerinden Seden ve Perihan. Teşekkürler. İki tane hediye. Bir tanesi pervane 40 wattlık. Sıcaklığa başladı gene. 40 wattlık pervane veriyorum. Perikom'un katkılarıyla, On Air Media Group ve Kral FM'in katkılarıyla. Ve bir tane de dekoratif salon süsü. Teşekkür ediyorum Perihan'a ve Seden'e. Bacanak, iyi bayramlar. Aşım Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Mannheim, küçük İstanbul'dan. Ayrıca Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine selamlar. Adem'e, Adaya, Aylin'e selamlar demiş. O az önce saydığım köylere de bizden de çok çok selamlar. İyi bayramlar diliyorum. Bulgaristan'da bizi dinleyen dinleyicilerimize. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar, iyi günler. Hayırlı bayramlar dayı, iyi bayramlar. Esat, Esat'tan gelmiş. Sağ olasın. Kurban bayramımız mübarek olsun. Allah keseceğiniz kurbanları kabul eylesin. Rabbim birlik, bereket ve huzur nasip etsin. Şükrü ve Cengiz kardeşler. Onlar da Kurban Bayramı tebriklerinde. Teşekkür ediyorum bu güzel temenniniz için. Cengiz ve Şükrü kardeşler, biraz sonra aktaracağım. Ben de sana bayram tatlısı getireceğim. Ellerimle pişirdim. Ha, getir. Hayır demiyoruz yani. Sarmalar olabilir, bayram tatlıları olabilir. Yarın alayım onları. Bugün programı biraz bir ilerletelim. Ya da bir kıyacak koyuverin siz onları. Yemeyin ama hepsini, bize de bırakın azıcık. Ekip burada büyük. Fikir atölyesi, beyin fırtınası, vizyon sahibi çocuklar, çekirdek kadro, radyo efsanesi, gölge avcı. Lan ne diyeyim size? Ekip harika bugün ya. Çiçek gibi giyinmişler. Çiçeklerden bal toplayanlar, son mohikanlar. Daha ne diyeyim oğlum size? Günaydın Arcanlar. Ya böyle benim ekip işte. Dur bakalım, şimdi programa müdahale etme o kadar çok fazla sen. Azıcık sakin ol bakalım, azıcık sakin ol. Baba aradın görüntülü de. Burada ne oluyor sen biliyor musun baba bu?
20: Kalitenin adresi.
19: Kalitenin adresi Kral Efendi dinleyicisi bitti. Yağmur gibi geliyor bu arada mesajlar, onları okuyacağım. Sponsorlarını da okumak zorundayım müsaadenizle. Mehmet Mete, Mehmet'im günaydın. Günaydın ağabey, dinlemedeyim. Büklüm büklüm unutmayalım ha. Bayramın kutlu olsun. Sen niye takıldın oğlum Mehmet bu şarkıya? Dün de tıraş yaparken üstüne basa basa söyledin. Abi illaki bu şarkı. Mehmet'im iyi bayramlar diliyorum kardeşim. Stuttgart'a kadar uzanıyorum. Recep Hüsniye orada. Maçlara Recep. Çalışıyor onlar. Arbayt ha şimdi ne yapalım diyor. Almanya burası gurbetteyiz dedi. Çok dedi, zararı yok dedim. Bak buraya dedim. Aç dedim sen radyonun sesini. Biz yanınızdayız. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepimize be oğlum. Maçlara Recep. İyi bayramlar Recep'im. Sana ve ailene teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayhan Duman. Maşallah maşallah. Kurbanlıklar kesiliyor efendim. Bereketli olsun. Oradaki olan herkese de çok selamlar Aykan'ım. Kolay gelsin. İyi bayramlar çocuklar. Bayramınız kutlu olsun Aşım abim. Serhun Delioğlu'ndan geldi. Teşekkürler Serhun'um. The Espressionist Gürkaya ve Mehmet Gökçeler Yasıköy asfalt boyunda The Espressionist kahveler artı Gürkaya'mızın poğaça börek dükkanı Gökçeler asfalt boyunda Tokalli Tero. Birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu bereketli bayramlar dileriz diyor. Hem The Espressionist sahipleri hem poğaça börek dükkanı Tokalli Tero Gökçeler asfalt boyunda Gürkaya. Sağlık ve neşe dolu bereketli bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel bayram dertlerinize deva olmasını temenni ederler. Bütün dünyaya barış getirsin diyor. The Espressionist ve Poğaça Börek Dükkanı Gürkaya. Sponsorlarımı iyi bilirli sorabilirim. Çok güzel hediyeler var yine. T-shirtler,

0: İşte bir klasik bayram sabahlarında yine Kral Efendi'yle birliktesiniz. Her an yanınızdayız. Her an. Yine bu bereketli bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde inşallah hep huzur olsun. O menekşe gözlerinizden yaş gelmesin, anladın mı? Yaş gelse de sevinçten olsun efendim. Murat Songül, Murat Bey hoş geldiniz. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır. Günaydın abi, kolay gelsin demiş Murat Songül. Teşekkürler Murat'ım, sağ olasın. Hakan Bey demiş ararsan konuşuruz. Müsaitsen ararız yani, biraz programı ilerletelim. Olur mu Sezer'im? Yani sana bağlı, sen müsaitsen rahatsız etmeyelim seni. Herkesin bayramı mübarek olsun. İnşallah nice sağlıklı, barış, huzur dolu bayramlara demiş Şevket Veli Bulgaristan'dan. Mona Haşim Çolak. Napreş. Nedim'im hoş geldin. Mübarek Kurban Bayramı geldi çattı. Çarşamba sabahı Kral FM'de daha bir tatlandı. Kurbanlar kesilsin, küsler barışsın. Gurbet ile... Dur Nedim dur.
1: Arka arkaya gönderiyor vallahi billahi.
0: Gurbet ile Sıla bu kutsal frekansta kucaklaşsın. Mikrofonun sultanı Aşım abim ve radyomuzun kıymetli çınarı değerli Hüseyin Karaday abim. Bu bayramda kalbimiz ve dualarımız yine sizlerle bir arada. Bir mukabele. Kurban Bayramı'nın bereketi evlerinize, huzuru yüreklerinize, en güzel duaları ömrünüze dolsun inşallah. Başta Aşım abim ve Hüseyin Karaday abim olmak üzere. Dünyanın dört bir yanındaki tüm gurbetçilerimizin ve can dinleyicilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Dualarınız kabul, bayramınız kutlu, günümüz her daim aydınlık olsun efendim. Ne kadar güzel yazmışsın yine Nedim, her zamanki gibi. Sağ ol canım ciğerim benim, senin ve ailenin de bayramı kutlu olsun. Almanya'nın o tarafında havalar nasıl, bayram havası? Bugün İskeçemiz'de hava, memleketi hava, harika çocuklar gerçekten. La la la la la la la la la. Öyle mi? Sakarkaya'da çok çok selamlar. Niye çaktırmadın oğlum? Söyleyelim. Niye öyle diyorsun? Buradan gurbetten ikisinin de mübarek ellerinden hasretle öpüyorum demiş Nedim kardeşim. Sakarkaya'da annesinin ve babasının ellerinden hasretle öpüyor. İyi bayramlar diliyor bizim aracılığımızla. Ne kadar güzel ya. Kurban Bayramı'nın canı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız. Bayramınız

0: giydiğimiz bayramlıklar değil.
1: Değil mi?
0: Mesele o bayramlıkların içine sığdırdığımız saf ve temiz duygulardı. İşte onları kaybettik birazcık. Yani bazı şeyleri de itiraf edelim kendi kendimize. Hani hep programlarımda diyorum ya, arada kendimizi sorgulayalım diye. İşte o mesele. Yani eski bayramlar, eski bayramlar muhabbeti falan var ya, ondan kaynaklanıyor. Senden teşekkür ederim, sağ olasın. Elektro Sky Gökçeler'de Necatin abim, abim. İyi günler diliyorum, teşekkür ederim katkılarından dolayı. Elektro Sky Gökçeler Necatin abim, bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun diyor. Yaşamı Necatin abim. Elektro Sky şaba. Necatin abim gönderdi, sağ olasın. Sponsorlarımızı iyi dinleyin. 40 wattlık pervane var. Salonlarınız için çok güzel hediye var Perikom'dan. Lokumlar var. Tişörtler Bobo'dan, Bekirli'den. Yine Kral FM'de hediyeler çok çok. Ender Mehmetoğlu Termoteknik Şirketi. Ender'im günaydınlar, iyi bayramlar. Bu güzel bayram zamanlarının heyecanı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin. Sonra bolluk, güzellikler getirsin. Kurban Bayramı sofralarınızın sevdiğiniz insanlar ile taşsın, dolsun. Bayramınız kutlu olsun diyor Termoteknik Ender Mehmetoğlu. Termoteknik Şirketi sahibi ve çalışanları. Şaba. Aha. Ender'im teşekkürler. Ender Mehmetoğlu Termoteknik Şirketi iyi bayramlar diliyor bütün dinleyicilerimize, bütün halkımıza. Hemen akabinde Village Market Seloro Gökçeler. Güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı, bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram. Mutlu bayramlar diliyor. Herkesin bayramını kutlarız diyor Village Market Seloro. Village Market dün Arife günü bütün hediyelerini verdi. Sosyal medyada takip edebilirsiniz. Village Market Seloro diye. Bir tane araba verdi 3 günlük. 50 euro'luk alışveriş çeki ve ev parfümü, ev kokusu. Kendi sayfalarında paylaştı değil mi Kaykan'ım? Bugün çalışıyor musun Kaykan? Village Market Seloro bugün açık mı? Can Kaya, canım iyi günler. Can Wedding Fotoğrafçılık'ta iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seydan bir daha olmasın tamam mı? Hayır oğlum şaka. Hüseyin Mümün günaydın Aşım abim. Kolay gelsin. İyi programlar. Kurban bayramın mübarek olsun abicim. Hüseyin Mümün teşekkür ederim. Sağ olasın Hüseyin. Senin de bayramın kutlu olsun. İyi bayramlar diliyoruz. Sana da ailene de. Yunus oluyoruz. Selam agama. Tekrardan bayramın kutlu olsun agam. İyi bayramlar. Bir tanesin sen. Ales Şön. Bayram şekeri topladın mı? Tamam mı? Hayırlı bayramlar Kobra demiş. Skut Skutas. Unutmuyoruz öyle şeyler ama değil mi? La oğlum sizi la. La oğlum la. Ha? Videoyu izleyince arpa görmüş kuzu gibi olduk hemen. İyi bayramlar Kobra Necdet. İyi bayramlar başkanım. Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Beşiktaş'a iyi bayramlar Şaba. İyi bayramlar Kobra. Aydın Lefteriz hoş geldin. Bayramınız mübarek olsun Aşım kardeşim. Eyvallah Aydın'ım. Sizin de bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Berk Şaban. İyi bayramlar Aşım abim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Berk'im böyle giyildi mi güzel güzel bayram elbiseleri? Birazcık müzik, biraz sohbet. Büyüklere gidelim. Hal hatırı soralım. Bayram alalım değil mi? Yaşa Yunus Agam, yaşa. Ekol, Kendi Röksan'ın Grosan, Kemmesi Sekmet Efsiz, Adnan Osmanoğlu. Adnan çok teşekkür ederim, iyi bayramlar. İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Ekol'de. Ekol, nerede? Büyük Öksüzlü'de. Facebook'ta Ekol Dershanesi, Instagram'da Ekol alt çizgi Language alt çizgi School olarak bulabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Sosyal medyada detayları da görebilirsiniz. Kendra Oksanon Grosonke, Messi Sekmet Efsiz, Ekol, Büyük Öksüz'de. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı, İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi, sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygular ile kutlar. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun. Bayramınız kutlu olsun diyor. Ekol, Kendra Oksanon Grosonke,

θέσεις εκπαίδευσης. İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Ekol Adnan Osmanoğlu. Siz ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde Facebook ve Instagram'dan yararlanabilirsiniz. Lakin ben yine telefon numarasını ben sizlere bir vereyim. 698-222-6676. Ekol dershanelerine çok teşekkür ediyorum. Adnan Osmanoğlu sağ olasın. İyi bayramlar diliyoruz. Kanal FM olarak bizimle birlikte de çalıştığınız için teşekkürler. Sağ olun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
1: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Başlıyor.

0: gününüze Haşim'le renk katın.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar,

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Isındık mı biraz? Isınma hareketlerini, idmanları geride bıraktık. Yavaşça yavaşça bakalım, böyle yarışmalara başlayalım. Hediyelerimizi verelim. Bayram tadında bir program olsun. Yine sizlerle birlikte tabii ki. Altın kalpli çocuklar nerede? Geziyor muyuz efendim? Şimdi Sunay mı olacaktı? Radyonun sesini böyle full açacaktı bizim mahallede. Sunay Almanya'da. Hoş geldiniz. Radyolarınızı yeni açanlar, dünyanın merkezindesiniz. Burası gerçekten dünyanın merkezi. Sizlerle birlikte hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Trakya Rumeli. Bayramınız mübarek olsun. Günaydın Aşım abim. Nasılsın? Bayramın mübarek olsun. Koru'dan Mandıracı Hasan'ın kızıyım. Çok selamlar. Babamın da çok selamı var. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Nadi. Hasan abim. İyi bayramlar diliyorum. Sağ ol abim. Kaptan yazmış. Kaptan. Annem ve Esra ablam, Ürke ablam için bir istek oyun havası açabilir misin? Ova havası. Kaptan. Bugün zaten hep böyle oyun havalarıyla devam edeceğiz. Hiç merak etme. Serhun Delioğlu. Tabii ki cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun'un merhaba. Bu vesileyle Yakup abimin de bayramını kutluyorum. Yakup abim çalışmıyorsun değil mi bugün abi? Yakup Delioğlu, Serhun Delioğlu. Cenaze hizmetleri bütün halkımızın Ramazan Kurban Bayramı'nı Ramazan bayramlarında çıktı. Serhun. Beşiktaşlı Aşim yine şaşırdı bayramda. 1-0. Serhun Delioğlu, Kurban Bayramınızı kutlar. Huzurlu, sağlıklı, bereketli nice bayramlara dilenir. Serhun Delioğlu cenaze hizmetleri. Teşekkürler Serhun'um, sağ olasın. Senin ve ailenin de bayramı kutlu olsun. Tamam abi, onu gördüm ben şimdi. Onun bizimle ne alakası var Recep Usta? Bacanam. Günaydın Haşim birader. Önce senin, mesai arkadaşlarının ve tüm dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutlar. Daha nice bayramlara temenni ederim. Selamlar, sevgiler. Mehmet biraderim. Almanya'da yazıyorsun değil mi? Seferihisar'a gitmedin Mehmet. Seferihisar'da değilsin. Muhammed Mahmut, bayramın kutlu olsun reis. Eyvallah. Sağ ol Muhammed'im, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Orkan Osman İspanya geldi. İspanya buraya geldi, memlekete geldi bayram dolayısıyla. Orkan'ım merhaba, iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah birlikte demiş. Temennilerini de söylemiş. Diğer mesajları da verin bana lütfen. Siz o mesajları açarken ben birkaç tanecik de böyle bayram tebriği okuyayım müsaadenizle. Sakallı Hüseyin Sinergi Aftakiniton. 30 yılı aşkın süreden beri Aspi Stadyumundan sonraki dükkanlarında araba ve motor tamiri, araba ve motorların için lastik değişimi ve satışı, yine motorlarınıza ve arabalarınıza yedek parçalar, boyama işlemleri profesyonelce ve ustalıkla Sakallı Hüseyin'in dükkanında. Hüseyin'im iyi günler. İyi bayramlar Hüseyin. Bütün herkesin, müşterilerinin, değerli halkamızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını, Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Çok sağlıklı, huzurlu, bereketli ve kazançlı bayramlar diliyor Sakallı Hüseyin. Uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıp tamir, bakım ve boyadan sonra yine evinize getiriyor. Ya bu Sakallı?

Halacım iyi günler. Ayrı olanların kavuştuğu, küskün olanların barıştığı bir bayram olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Senin ve bütün dinleyicilerinin diye eklemiş, ilave etmiş halam. Sağ ol halacım, ellerinden öpüyorum. Grup ne oldu? Mr. Sao Beranda kolay gelsin demiş. Asıl size kolay gelsin Hüseyin'im. İyi bayramlar diliyorum. Pekkan Ramadanoğlu. Çok harika ilginiz var bugün. Çok teşekkür ederim bayram programı dolayısıyla. Bayram mübarek olsun Haşim abim. Kolay gelsin. Sağ ol Pekkan Ramadanoğlu. Teşekkürler. Pekkan bugün çalışıyor mu? Lay lay lay lay. Can Selim hoş geldin. Bayramın kutlu olsun Haşim abi. Nice güzel bayramlara sevdiklerinizle birlikte, hep birlikte kardeşim. Hep birlikte Can Selim. Enişteme de çok selamlar. Lay lay lay lay lay. Vay vay vay vay. Maşallah ne kadar güzel bir bayram sofrası Aynur yengem. Maşallah herkese merhabalar. İyi bayramlar Kalefem. İyi yayınlar diliyoruz. Selamlar Haliloğlu ve Atalay ailesi. Vay vay vay vay. Haliloğlu ve Atalay ailesi. Bayramınız kutlu olsun. De böyle hep böyle mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde. Hollanda'da da hava güzel. Çok çok selamlar, saygılar orada olan herkese yengem. Haliloğlu ve Atalay ailesi. İyi bayramlar diliyorum. Tunay Arnavut yine Hollanda'dan yazdı. Hayırlı bayramlar Haşim abim diye. Gördünüz mü? Gurbette bile yanınızdayım Tunay'ım. Hiç merak etme. Sabah kahvaltısı yapılıyor böyle. Tunay arkadaşlarla birlikte dur bakayım video göndermişler. Merhabayın çocuklar, merhabayın. Aa Emircan da orada. Emircansız olur mu? Olmaz tabii. Hollanda, Almanya, Avusturya, İlker Ömeroğlu. İlker merhaba Avusturya. Avusturya da katıldı. Hoş geldiniz canlar. Cam canlı sizin sesiniz. The Your Voice, Oyrıştime Dikisas Foni. Kral FM bayram programıyla, cam canlı bayram programlarıyla her zaman yanınızda. Unutmayın bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek maf oluruz. Vallahi billahi maşallah. Allah korusun. Maazallah. Müslüm İlyas. Vay vay vay Müslüm'üm. Hoş geldin kardeşim. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun Müslüm İlyas. Müslüm'üm çok selam söyle babana. Ellerinden saygıyla öpüyorum. Lütfen selamlarımı da ilet babana, tamam mı? Yenici'ye çok çok selamlar, saygılar. Ha, Lektör 1 ve 2 Rıdvan Topali. Rıdvan'ım hoş geldin. İyi bayramlar dostum. Günaydın Haşim, hayırlı bayramlar herkese. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bayram dilerim demiş Rıdvan Seminay. Teşekkürler Rıdvan'ım. Almanya'dayım. Almanya tabii ki çalışıyor, tabii ki Arbeit. Coşkun Mutuş. Aylan Agam bayramını kutluyor. Aylan Agam'ın da bayramı kutlu olsun. Dayı düşmanların çok şu an seni dinliyorlar büyük bir ihtimalle. Valla ben düşmanımız yok diyemiyorum Coşkun Mutuş. Bu nasıl bir bayram cümlesi lan? Düşmanların çok. Vallahi. Kime ne düşmanlık yaptık biz be? Çal bize davul zurna. Hepsi olacak. Bugün, yarın hepsi olacak. Hiç merak etme. Aydın kardeş. Pekkan, vallahi Ahmet Çolak'la birlikte kolay gelsin. Deriler falan çıkarılmış. Hazır yani kurbanlık. Maşallah. Bereketli olsun.

Bayramınız kutlu olsun bah Haşim derim. Sade evet tek. Öyle olsun bah Hisin derim. Cengiz, Şükrü sandalye. Kiralık sandalye, masalar, tabureler, Cengiz ve Şükrü de Karaçanlar'da. Gönülleriniz bayram etsin. Horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve görenekleriniz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Ne kadar güzel temenniler. Kurban bayramınız kutlu olsun Cengiz ve Şükrü. Kardeşler Karaçanlar'dan. Sizin dediğiniz gibi olsun canlar. Sağ olasınız.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Yusuf abim hoş geldin, Mehmet Ali Birant. Senin halay geldi, horonlar geldi Karadeniz tarafına doğru. Haçan oraya da çalacağız, davulcuna da çalacağız, horon da çalacağız. Sağ, ciddi söylüyorsun. Kısacım hoş geldin. Bro. Senim ay yaramaz çocuk seni. Ekibin ne halde? Beni soracağını adam ekibimi soruyor. Ekibi, ekip vallahi zehir gibi, zehir. Sen hayırdır hep benim ekibi soruyorsun? Günaydın, iyi yayınlar. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz ve yüzünüzde gülümseme olması dileğiyle Mehmet Ali Birant abim göndermiş. Sağ olasın. Yasin hoş geldin. Aga tüm Batı Trakya'nın bayramı mübarek olsun. Geldim, hoş geldin. Sabah baya muhabbetin oldu camide. Baya baya hem de. Sağ ol Canselim, teşekkür ederim. Canım benim, sağ olasın. Yusuf, işte bu be ya. Mutluluğun fotoğrafı bu olsa gerek. Faganacı Yusuf. Günaydın Aşım abim, kurban bayramınız mübarek olsun inşallah. Seneye de kutlarız hep birlikte. İnşallah bu oğlum. Maşallah çocukların ne güzel giyinmişler böyle. Hadi bakalım hep birlikte bir bayrama şimdi. Çocuklara harçlık verdin mi? Nasıl, ne alaka oğlum? Sohbetini de mi yapmayalım yani şimdi, Allah'ım yarabbim. Yasin sen de vallahi bazen de şaşırıyorsun kendine be ya. Kestane şekeri sen de. Bursa kestanesi. Hayırlı bayramlar Haşim abi. Kral Efendi'nin kalitenin tek adresi. Vay vay vay vay vay vay. Hayırdır Hakay? Sağ olasın. Bana yaptın sen düşmanlık diyor. Baklava almadın bana. Söz. Haçan gelince alacağım da. Kaptanlara çok selamlar, iyi bayramlar. Kaptanlarım benim, hayırlı bayramlar. Kaptanlara bir şarkı, eyvallah. Kaptanlar hangi şarkıyı isterler? Bir yazsınlar bakalım. Bayram harçlıkları bol bol verildi diyor Faganacı Yusuf. Senin Faganın kepçesine hayır. Kurban ölürüm ben daha Yusuf Agacın da. Haçan helal olsun sana vallahi billahi. Cansun sen, cansun. Sana ayrı zarfta vereceğim bayram harçlığı. Beni de düşündüğün için çok teşekkür ederim Yusuf, sağ olasın canım. Baladayı hoş geldin. Baladayım yazmış, yaşasın sosyalizm. Bayram günü

Haça bana Sezer'i getirin da İngiltere'ye bağlayın beni. Sezer'i istiyorum. Bayram sohbeti yapacağım. Sezer 12'den sonra canlı yayın alacağım seni, ona göre, tamam mı? Lan oğlum, canlı yayında bir soru soracağım sana. Kazanırsan bir tişört Bobo'dan. Tostekitu Bobo'dan bir tişört. Canlı yayında soru soracağım sana. E eşittir MC kare. Ha bakayım. Akam. E eşittir MC kare. Akam. Cevabı verdin, aldın tişörtü.

0: Aça saatini ayarlamışsın. Helal olsun sana Deyacu. Başka da bir şey deme Deyacu. Karadeniz'e cittin mi sen hiç ha? Hayırlı bayramlar Ankaralı damat. Aa, ne alaka abi? Hayırdır Pala dayı? Hayırlı bayramlar Ankaralı damat. Haça bana mı dayıyorsun? Kime dayıyorsun Ankaralı damat? Abi benim damatlıktan Ankaralı ne alakam var? Ya, olur. Sen yazdıysan vardır bir bildiğin. Eyvallah Yusuf'um, sağ ol canım benim. Hay hay hay hay. 26 tane mesaj var şeyde Sezer Instagram'dan gelmiş. Topla. Açan oyna Yusuf sen. Avusturya. Hafif çalışıp hafif seni dinliyoruz. Nasıl oluyor iş? Hafif işler yapıyorsunuz yani, o manada. Ömer Sezer Çiler Osman Filotis Asfalt Boyu. Dualarınız kabul olsun. Eviniz bereketlensin. Bayram size huzuru ve sağlığıyla gelsin. Güzellikleri baki, sevinçleri bol olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice bayramlar dileriz diyor. Filotis Asfalt Boyu. Ömer Sezer Çiler Osman kardeşler. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ olasınız. İyi bayramlar diliyorum. Filotis bugün çalışmıyor herhalde büyük bir ihtimalle hepimiz gibi. Kral FM çalışıyor. Sizin için çalışıyor. Siz dinlenin. Bayramınızı yapın. Biz sizin için de çalışırız. Paradoşaki taverna Gorgona nerede? Bratankova'da. Tradisyonel Grek taverna. Taverna mı tavern mi? İngilizce nasıl oluyor be Cesaro? Tradisyonel Grek tavern. That's me, ha? Of course. Instagram'da Gorgona alt çizgi taverna olarak takip edin. Yeri çok güzel bir kere. Gorgona'nın harika bir yerde. Bratankova'da. Sahibi ve çalışanları en içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diler. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluştuğunuz, tatlı ve tatlı muhabbetlerin olduğu, şerbet tadında sağlıklı çok çok bayramlar diliyor. Paradisyaki Taverna Gorgona Bratankova, Traditional Greek Tavern. Taverna Gorgona Bratankova'da çok güzel bir yerde, harika bir yerde, gidin görün.
1: Geleceğim yaylalara var mı beni soranlar? Ne durur gurbet hele yari güzel.
0: Gurbette oldukça buna ihtiyacımız var bacanak. Yoksa gurbet bizi yorar. Yormasın, yormasın bacanak. Yılmaz Şekil. İyi bayramlar diliyorum, sağ olasın. Sesin bugün pek fazla gür çıkmıyor. Çok bağırma dediler mikrofonda, ondan coşkun. Haça, haça. Lay lay lay lay lay lay. Nazife ablacığım, Nazife. Ablam iyi bayramlar diliyorum. Serkan Süleyman. Teşekkürler. İyi bayramlar Serkan'ım, sağ olasın, var olasın. Gülten Kara. Gülten ablacığım. Bayramınız mübarek olsun. Taner Hakim. Bayramı mübarek olsun Taner'im. Sevgi Hanım. Hah, geldi Sevgi Hanım. Ya şure git ona kroya pola kalo bayram nahiyete. Kristoforos. Ne güzel dinleyicilerimiz var.
1: Yine geldi aklıma senle yaşadığımız.
0: Markus Kristoforo tara Markus. Aça Karadeniz'e gidiyoruz da. Aşmakam görüyorum senin adamlar nasıl çalışıyor. Kimse yok yanında. Nasıl yok bu oğlum? Raif. Adamlar biraz çalışacağız ondan sonra bayrama.
1: Duman geliyor, duman dağını karlama.
0: Serif olsun bana bir bluz ayırsın. Bobo bir bluz ayır bakalım sen Yasin orada.
1: Dumanda benim gibi ne rakı alama.
0: Yine geldi. Aynı bayanlar. Çok çok selamlar. Tula bir iki kere yazmışsın. Niye öyle? Hayırdır? İyi bayramlar kardeşim. Kırköy Sevinç Market'ten iyi bayramlar demiş. Sevincim teşekkürler. Kırköy Sevinç Market bugün kapalı. Bayramın birinci günü yarın açık. Öyle mi Sevinç? Yazın ne zaman geleceksin? Onu ayarladık. Ne zaman geleceksin diye. Yasin. Sergio gelmiş. Sergio burada. Ercüçili, kurban bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar dileriz. Ercümen, sizin de bayramınız mübarek olsun. Neredesin? Almanya'da mı, Hollanda'da mı? Ne taraftasın bakalım?

Ekol Kendrickson Anglosson ki Messi's ekpedefsiz İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Adnan Osmanoğlu Ekol Dershanesi'nde Instagram, Facebook'ta bilgileri ve detaylı olarak da bulabilirsiniz. Facebook'ta Ekol Dershanesi, Instagram'da Ekol alt çizgi Language alt çizgi School olarak takip edin. Büyük Öksüzlük Köyü'nde. Adnan teşekkür ederim. Adnan Osmanoğlu 698-222-6676. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı İngilizce kursları ile hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygular ile kutlar. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun. İyi bayramlar diliyoruz demiş Ekol Dershanesi. Bütün dinleyicilerimize, halkımıza ve öğrencilere tabii ki Adnan Osmanoğlu Ekol Dershanesi. Kendi Rokşan'ın Glosonke Meslek Bedefsiz. İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Ekol Dershanesi'nde, Ekol Dershanesi Büyük Öksüzlü'de.

Aslı'cım hoş geldin. Tamam mı? Sarmaları pişirdin mi? Aslı bir hafta önceden hazırlandı bayrama. Kurban bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar, iyi yayınlar abim demiş Aslı Alimoğlu. Sağ olasın Aslı. Senin de bayramın mübarek olsun. Ailenle birlikte çok çok güzel, sağlıklı, nice nice bayramlara inşallah hep birlikte. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Bugün harikasınız ya, vallahi billahi. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Sizin de bayramınız mübarek kutlu olsun. Nazife ablacığım günaydın Ayşe'm, kolay gelsin. Dinleyicilerle birlikte nice güzel bayramlara sevgilerimizle demiş ablam benim. Nazife Salihoğlu. Ablaların bir tanesi. Yine geldi aklıma senle yaşadığımız. Eniştem oradaysa çok çok selamlarımı söyle ablacığım. Onun da bayramını kutluyorum. Şarkı dinleyelim mi güzel? Ondan sonra reklamlara gideceğiz yine. Kanal FM'de kalın, devam edeceğiz. Lay lay lay lay lay. Çekirgelerim ne oldu? Kahve getirelim mi abi? Yok, getirmeyin. Sabahtan beri 3 tane kahve içtim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Siz bugün ne yapacaksınız ya da programınız ne he? Hüner ve marifetlerinizi akşama mı sakladınız, yarın mı? Yarın mı görüşeceğiz? Programınız ne bakayım? Ha öyle desene be Paladayıcım. Ben de diyorum Ankara damat deyince bir Ankara havası tabii dinleteceğiz. Bizim damat Ankara'nın hangi tarafından geliverdi? Garip bizim bakan. Garbı Trakya'ya bakan ben.

Yusuf. Hayırdır oğlum? Benim faganacı kardeşim Yusuf demiş ki eşim elimi öptü 250 euro istedi. Kız kardeşim elimi öptü 200 euro istiyor. Battım ben abimle. Gerçekten batmışsın sen. Ne bu be ya? 250 Ramazan bayramı 250 kuruş 500 euro. Kardeşim bunlar biraz yani yüksek değil mi 250 euro? Yusuf.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
5: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İbrahim İstasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541 30 50 53, 693 63 65 628.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
12: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
15: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
16: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
15: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
18: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
19: Haydi Trakya! Hoppa! Haydi Trakya, haydi Rumeli! Hadi bakalım, iyi bayramlar! Lay lay lay lay lay lay! Rabbim yine Cem cümlemizi efendim hep birlikte sağlıklı bir şekilde çok çok bayramlar nasip etsin. Özellikle çocuklarımıza çok çok bayramlar nasip etsin. Kurbanınız ve dualarınız kabul olsun. Kral FM ve ekibim adına ve kendi adıma da tabii ki tekrar tekrar böyle kutsal günlerde kalpleriniz aydınlansın. İç huzurunuz artsın tabii ki. Nefsimiz ve vicdanımız ile baş başa kaldığımızda yaptığımız hesap kitap bizi rahatsız etmesin. İnşallah efendim. Yaşa Trakya! Yaşayın canlar! Aynur Bayraktar ablam, iyi bayramlar ablam, selamlar herkese demiş. Çok teşekkürler Aynur ablacığım, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın, var olasın. Bir BMW'ciye göre çok iddialı değil mi abim? Ona baktım, güldürdüm beni Nedim. Yani hayal gücün de harika bu arada gerçekten. Sürrealist bir bakış açım var. Nasıl uydurduysan artık onu öyle BMW'nin o şeyine flamasına, ama ne derler ona? İyiydi mübarek diye BMW falan. BMW dedim. Bilgisayar canavarı. Dur şimdi Sezer alacağım saat 12'den sonra canlı yayına. Söyle radyodan da Utku ile Aşim yarın sabah saat 10'da canlı yayında. Öyle bir sunucu getireceğiz ki yarın size. Utku ile anlaştık, zar zor anlaştık Utku ile. Ya Utku diyorum gel, abi diyor benim diyor bonservisim çok pahalıdır bak diyor. Lan oğlum gel dedim, çikolata alacağız. Efendim baklava falan alacağız dedik, gel dedim. Zor ikna ettik Utku'yu. Utku ve Aşım, Utku Lütfoğlu yarın saat 10'da. Özel bayram programında. Yağdıracak, yağdıracak. Utku. Aman aman aman, Cevat Nizam hoş geldin. Kral günaydınlar, bayramınız kutlu olsun hepinizin demiş Cevat Nizam. Teşekkürler Cevat'ım, sağ olasın. Sana da iyi bayramlar diliyoruz. Geldin mi, burada mısın yoksa? Almanya'da mısın? Efendim konuşacak o kadar konu varken mesela Hüseyin düğün yapacak mı? Beni niye konuşuyorsun? Ha? Ne bileyim oğlum, şimdi Hüseyin yanımızda olduğu için onu konuşmadık pek. Hüseyin düğün yapacak mı yasa diye merak ediyor dinleyici. Çanakkale merhabalar. Mina Hanım, Ahmet Baba, Altan çok çok selamlar. Altan haberini aldım. Hediyelerim bende lakin hazırlayamadım. Haşim günaydın. Hayırlı bayramlar, nice nice bayramlar inşallah. Benim selamlarım var. Doğancılara bütün sevdiğim akrabalarımın bayramlarını kutluyorum. Ayrıca benim canım kızım Aylin'imin ve ailesinin de bayramları kutlu olsun. Yunanistan'da ilk bayram yaşıyorlar. Evet. Aylin hoş geldin. Teşekkürler Mine ablacığım. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Yine böyle hep birlikte nice nice güzel bayramlara sağlıkla inşallah. Çanakkale teşekkürler. Huzur veriyorsunuz. Sağ olun. Ağzına sağlık, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Olduğun yere çok yakışıyorsun.
20: Vay vay vay. Tamam.
19: Ayırın azıcık baklava burayı da. Haşim sevdi bunu. Güzelmiş bu.
20: Allah kanal efendim dinleyicisi harika ya. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk efendim. Sağ olun, var olun vallahi. Eksik olmayın.
19: Bizler de sizleri bu güzel Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmıyoruz. Ailesine uzakta, yakında olanların da gurbette rızkı için bulunanların da Kurban Bayramı kutlu olsun efendim. Canım ciğerim benim, olduğun yere çok yakışıyorsun.
20: Aa.
19: Ya transfer olursam? Eşim elimi öptü, 250 euro istiyor. Kız kardeşim elimi öptü, 200 euro istiyor. Soy da büyük, 5000'lik gidecek elden. Dur mu oğlum Yusuf? Oho, sen böyle geniş yani, aile de büyük, soy da büyük. E canım şimdi ben de gelsem desem Yusuf bana da 300 euro ver, bana da mı vereceksin? Aa Yusuf, 5 euro yeter, hadi ses çıkarma. Adaptasyona bak. Abi bayram kutlu olsun, sağ ol. Ne kadar istiyorsun? 200 al. Olur mu oğlum öyle? Bir pazarlık yapsana. Golden Glass. Camlar kırılsın, kalbiniz asla. Lay lay lay lay lay lay. Teşekkürler Şaban Ömer, sağ olasın. Golden Glass yönetimine, çalışanlara ve sahibine teşekkür ediyoruz Kral FM olarak. Yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu, sevdikleriniz ile güzel anılar biriktirdiğiniz bir Kurban Bayramı dileriz. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun temennisini iletmişler. Bizim aracımızda Golden Glass şirketi. Camlar kırılsın, kalbiniz asla. Teşekkürler Golden Glass. Vallahi aynen Yusuf. Arzu Hanım diyor ki Yusuf Bey çok bonkörmüş. Yani şimdi ama Yusuf düğünde geline o kadar para takmıyorlar mı oğlum? Bring. Hanım 250 euro istemiş. Kendine gel. Şaşırma kendini Yusuf. Merhaba incanlar. Arzu Hanım nasıl gidiyor bayram? Lalalalalalay. Paladayım, hazır mı paladayım? Hasan Çarıkçı kolay gelsin. İşinin başında Hasan Çarıkçı. Bayramın kutlu olsun kralım demiş. Senin işin bayağı işin var bu 4 gün boyunca Hasan Çarıkçı. Kolaylıklar diliyorum sana. Hadi bakalım, bir taraftan işinden böyle uğraşıyorsun kurbanlıklarla, bir taraftan bizi dinliyorsun. Kolay gelsin sana ve ailene de iyi bayramlar diliyorum Çarıkçı Hasan. Spartakus Kung Fu Okulu'na da iyi bayramlar. Bandak Aşip.

Ceykun bana da öyle söyledi. Çalışmıyorum falan dedi. Gitmiş mi dükkana? Yarın valla 7-8 tane çevirme falan mı var dedi Bobo. Tosteküto Bobo Bekirli'de. Ya oğlum belki dükkandan bir şey alacak adam. Hüseyin Mümin bugün hareketli şarkılar çalıyorum kardeşim. Tam bayram çünkü. Tamam Hüseyin Mümin'im. Acanım benim.

Ceykun merhaba, kafe okuyamadım, kafeyi ters böyle çekti fotoğraftan, yaz bakayım. Kafede oturan herkese merhabalar efendim, Kral Efendim'den bayramınız mübarek kutlu olsun canlar. İyi bayramlar diliyorum.

Haydi bakalım. Lay tosteki tu bobo. Bobo my friend gel. Gel oğlum gel gel. Baksana be dükkanı kapayıp kaçtı be. Bırak be ya. Tutulmaya kızan gene. Ceyhun. yarın. Valla 12 tane mi çevirme var dedi. 8 tane kokoreç mi var dedi. 36 tavuk mu var. Lan dedim ne yapıyorsun oğlum sen akşam gönderdi. Riii. Bir gör azıcık o işte. Lay lay lay lay. Bizimle işbirliği yapıp Kurban Bayramı tebrikleri veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi Tostek Tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de ustamız. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. İşte o mesajı sunuyor Tostek Tu Bobo Seydan İdris. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Kurban Bayramınız bereketli olsun, sağlıkla nice bayramlar dileriz diyor. My friend Tostek Tu Bobo Seydan İdris. Electro Sky Gökçeler'de Necati'nin abim. Abi iyi bayramlar diliyorum. Bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Bütün dinleyicilerin, bütün müşterilerin diliyor. Electro Sky Gökçeler Necati'nin abim. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun. Ne kadar güzel temenniler bunlar. Necati'nin agam, Electro Sky. Şenol Efendi'den de iyi bayramlar. Bulgaristan geldi. Sevliyevo, Kerime Mehmetova ve Zehra Hanım efendiler. Bulgaristan'a iyi bayramlar. Sevliyevo'ya. Çok çok selamlar. Ceyhun, Ghosti var nerede bu oğlum? Bilir misin? Bilirsen bir tişört. Bobo'dan. Sermo Teknik Şirketi Ender Mehmetoğlu. Bu güzel bayram zamanlarının her anı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin, sonra bolluk, güzellikler getirsin diyor Termo Teknik Şirketi sahibi ve çalışanları Ender Mehmetoğlu. Kurban Bayramı sofralarınız sevdiğiniz insanlar ile taşsın, dolsun. Bayramınız kutlu ve mübarek olsun Termo Teknik Şirketi. Teşekkürler Ender, sağ olasın. Adamsın. Village Market Selero dün Arife dolayısıyla hediyelerini çekilişle birlikte verdi. Teşekkür ediyorum Village Market Selero'ya da. Güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı, bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir Kurban Bayramı diliyor. Mutlu bir bayram diliyor. Herkesin bayramını kutluyor. Village Market Selero Gökçeler'de.

Kafe Çiçek. Ne kadar güzel bir ismi varmış Kafe Çiçek böyle. Dostum Hollanda'dayım. Trakya'nın kralısın maşallah demiş. Estağfurullah. Kral efendim dinleyicisiyle kral. Kraliçe Cevat Nizam. Hollanda'ya çok çok selamlar. İyi bayramlar çocuklar. Erdem Kallenci. Erdem'in merhaba. Agacım bayramın mübarek olsun. Sevdiklerine huzur dolu bayramlar dilerim. Teşekkür ederim canım ciğerim. Sağ olasın. Bil mukabele. Faik Tuzlacı mı? Faik. Oğlum bak. Hayır sen emin misin bana yolladığına mesaj? Gürkan Agam duyarsa hem seni hem beni buradan Bulgaristan'a kadar koşturur vallahi billahi. Faik Tuzlacı günaydın aylı programda aylı bayramlar demiş. Teşekkür ederiz Faik. Valla bir daha bir düşünsen bunu yazarken. Yemin ederim bol bollu koşturur bize. Bayramı kutlu olsun Haşim. Emine Atalay, Emine ablacığım teşekkürler. Atalay ailesine Cevdet Agam'a çok selamlar veya. Teşekkürler, sağ olasınız. Haliloğlu ve Atalay ailesi iyi bayramlar. Yapma Faik, hayatımızla oynama dur, bayram geçsin Faik. Sakin Faik. Hayırdır sen oğlum, frekansımı şaşırdın. Sen ikimizi de kurşuna dizdireceğim vallahi. Acayip coşturuyorsun milleti, İngiltere'den geldi. Bayram oğlum, bayram programı yapıyoruz ya ondan dolayı. Kayhan. Village Market. Gökçeler teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun Haşim abi demiş, sağ olasın. İyi bayramlar diliyorum. Şu gönderdiğim şarkıyı bir yapsana baday. Bulgaristan insanı severiz biz bu şarkıyı. Yapayım badayıma. 12 reklamlarından sonra Sezer'i alıyorum canlı yayına. Hasret kaldık onun orijinallığına. Kara Ferdi mi? Bu ne oğlum Şevket? Hayırdır lan?

Sevinç bana bayram şekeri göndermişsin. Böyle horoz şekerleri var diye. Oğlum bende horoz var zaten. Horoz var bende. Horoz çok bende. Hasan Çarıkçı ile göndermişsin. Hasan dün tıraş olmaya geldi de unutmuş evde. Bildiğin horoz şekeri göndermiş. Oğlum sen bir şey mi ima etmen istiyorsun lan? Sevinç. Yolunmuş horoz ne oğlum? Hasan Çarıkçı kolay gelsin. Abi eline koluna sağlık, yüreğine sağlık. Karabela gönderdi, sağ olasın. Şevket geldi şarkı. Kara Ferdi, Bulgaristan'dan oldu mu bakalım Şifkov, oldu mu ya? Ya ondan ötürü o Şevket, ondan ötürü.

Lan da Faik Tuzlacı bıraksaydı bayram bitseydi bari. Sen Gürkan abiyi tanımıyorsun galiba. Suya götürür susuz getirir adamı. Volvo'la üzerimizden geçecek. Sakin olsaydın da sen azıcık bayram bitsin bayağı. Tuzlacı. Ah, yaktın da sen bizi şimdi. De yandık. De hep senden ötürü. Hüseyin Sakallı hoş geldin. Eyvay vay vay vay vay. Eyvah. Agacım benim. Arayabilecek mi saat 12'de beni? Arayamam. Sezer'i arayacağım şimdi saat 12'de. Yeah.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Yaktın bizi tuzlacı, yaktın.
2: Oğlum adam arabada bizi dinliyormuş, video ile garantilemiş işi, tamam mı? Böyle elinde şey de var yani, kanıtı da var elinde. Ne yaptın bu oğlum sen tuzlacı? Ben de gittim baldır küldür gombaldanıp gombaldanıp okudum mesajı. Adam dinliyormuş bizi. Ah, abilerin abisi, radyocuların duayeni. O bir ak saçlı Gandalf babalı. Nasıl toparlayacağım oğlum tuzlacı ben şimdi bu olayı? Abim benim. Yani tuzlacı yanlışlıkla yazdı, ben de yanlışlıkla okudum. Çok kusura bakma. Çok kusura bak abi. Bayramı kutlu olsun Gürkan abim. Radyodan da tabii ki. Efendim, mutlulukları, sevinçleri, bereketi paylaşacağınız nice sağlıklı bayramlara. Altın kalpli çocuklara en çok da tabii iyi bayramlar. Dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere, ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne. En çok çocuklara, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle kazananlara. Merhaba efendim, iyi bayramlar. Yes! Abi cahilliğimize ver. Spartakus Kung Fu Okulu Haşim Bandak. Selam Haşim, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutluluk ve huzur dolu bayramlar diliyorum demiş Spartakus Kung Fu Okulu. Sifu Daskalos Bandak Haşim, teşekkürler. Sağ olasın. İngiltere süper, hava süper, frapeler yapılmış. Frapeler dünyanın her yerinde, İngiltere'de, Almanya'da, Avusturya'da. Avusturya İlker Ömeroğlu, teşekkür ederim. Agan Şükür Remzi kardeşlere şaba. Kolay gelsin. Kurbanlıklar hazırlanmış, parçalanmış, temizleniyor böyle. Oo, taş yüze gidiyoruz. Abi beni de alsaydın taş yüze. İsveç geldi. Hoş geldin Orçun Celep. İsveç'e selamlar, saygılar. Sezer hazırlan, birkaç tane sponsorluk reklam tebriği, bayram tebriği okuyorum, hemen canlı yayın alıyorum seni. Dayıcım, Kurban Bayramı mübarek olsun, kolay gelsin sana ve bütün dinleyicilerine. Celep Orçun'dan teşekkürler. Salih'e de çok selamlar. Orada çalışan, pervanelerde 170 metre yüksekliklerde çalışan emektar, memleketimin güzel insanı, kolay gelsin. İyi bayramlar diliyorum Orçun'um. En kısa zamanda görüşeceğiz. Sevinç dedi ki bu programa eğer yapacaksa bu horoz şekerini ona götür. Soracağım ben size. Horoz şekeri. Tamam. Şevket Veli, teşekkür ederim demiş. Rica ederim Şevket. Dobro utro. Merci. Yes please. Just a moment Sezer. Just a moment. Selam selam Aşim kardeşliğime, kral ailesine, tüm Batı Trakya halkına. Cümleten hayırlı bayramlar, nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. İngiltere'den Ömer Tigli, Londra'dan göndermiş. Teşekkür ederim Ömer'im, sağ olasın. Bu ne Yusuf? Dur bakayım. Ha? Bir daha bir alalım onu bakayım. Ne demiş Yusuf'un güzel çocukları? Ha, tamam Yusuf, teşekkür ederim. Bu çocuklar demiş ki Haşim abi bayramınız mübarek olsun. Çok çok teşekkür ederim çocuklar. Sizin de bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Sağlıkla nice nice çok bayramlara. Altın kalbi çiçek, altın kalbi çocuklara. Güler yüzlü çocuklara. Bu güzel bayram vesilesiyle önce onların bayramı kutlu olsun. Tabii canım. Gidelim mi abi, çevirmeyi güzel yapıyor Bobo. Sandalyeleri de Şükrü'den alırız oturmak için. Adam diyecek ne oldu, geldiniz sandalyelerinizle birlikte mi geldiniz? İyi, öyle yapalım, sandalyemizle gidelim bari. Hüseyin Sakallı, Siner, You Have to Kill It On. Sakallı Hüseyin ustam. Kolay gelsin Haşim abim, herkesin bayramı kutlu olsun demiş, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizin altını teşekkür ederim diye. 30 yıl aşkın süreden beri Aspis stadyumundan sonraki dükkanlarında araba ve motor tamiri. Motor ve arabalarınız için lastik değişimi ve satışı, uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıp tamir, bakım ve boyasından sonra yine sizin istediğiniz yere getiriyor. Böyle bir hizmeti de var Sakallı Hüseyin'in. Afu Sakallı. Sakallı Hüseyin kardeşim, bütün herkesin, müşterilerinin, değerli halkımızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutluyor. Çok çok çok çok çok sağlıklı, huzurlu, bereketli, kazançlı bayramlar diliyor. Sakallı Hüseyin, Siner Göftekin Newton. Teşekkürler Hüseyin, iyi bayramlar. Sağ olasın. The Espressionist ve poğaça börekçimiz Gökçeler Asfalt Boyunda Tokalitoru Gürkaya. Tabii ki onun fon müziğiyle birlikte Gürkaya ve Mehmet Gökçeler Asfalt Boyu ve Yasıköy Asfalt Boyunda The Espressionist. Poğaça ve börek dükkanıyla yine Gökçeler Asfalt Boyunda Tokalitero. Instagram'da Tokalitero, Facebook'ta Tokalitero olarak detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ev adresi hem diğer bilgileri bulabilirsiniz. Gürkaya ve Mehmet, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gürkaya kardeşim diyor ki, birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun. Sevdikleriniz ile birlikte sağlık ve neşe dolu, bereketli bayramlar dilerler. Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel bayram dertlerinize deva olmasını temenni ediyoruz. Bütün dünyaya barış getirsin diyor. Gökçeler Asfalt Boyu, Poğaça ve Börek Dükkanı Tokalitero ve The Espressionist Gökçeler ve Yasıköy Asfalt Boyu Gürkaya ve Mehmet. Εσείς τώρα!

0: Salih Ahmet. Merhaba Salih. Hayırlı bayramlar Haşim abim. Teşekkür ederim Salih. Size de iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun kardeşim. Canım benim. Günaydın göndermiş. İyi bayramlar diye. Ebru Arda teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi bayramlar Ebru'cum sana da. Serhun Delioğlu, cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Bütün halkımızın Ramazan bayramını, kurban bayramını. Niye ben karıştırıyorum Serhun'u böyle ya? Allah Allah Serhun. Kurban bayramı, şaşkın aşık. Serhun Delioğlu cenaze hizmetleri bütün halkımızın kurban bayramını kutlar. Huzurlu, sağlıklı, bereketli, nice bayramlar diliyor Serhun Delioğlu kardeşim. Sağlık için de teşekkürler. Ben de Yakup abimin bayramını kutluyorum buradan. Sezen, are you ready? My friend. Kim göndermiş? Onu tamam okudum az önce. Salih Ahmetoğlu'nu. Teşekkür ettim kardeşime, sağ olsun. Yarınki programda sürpriz. Umut Lütfoğlu bizlerle olacak. Radyoculara taş çıkaracak bir bilgi birikimi var Umut kardeşime. Bak benden söylemesi, yarınki programı kaçırmayın. Saat 10'da başlayacağız yine programa yarın. Hani derler ya 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Utku'ya rastladınız mı tamam. Sohbet onda, muhabbet ne ararsan. Yani bir zahmet. Baklava. Kestane şekeri. Yani bir zahmet. Amacın ne senin oğlum? Program esnasında böyle hareketli güzel şeyler söylüyorsun da programdan sonra aradığımız zaman yoksun yani Edip Üf. Seni be yarı batmayasın seni. Cengiz ve Şükrü kardeşler, Cengiz ve Şükrü Brothers, kiralık sandalye, masa ve gölgelikler. Teşekkürler çocuklar, Cengiz ve Şükrü. Gönülleriniz bayram etsin, horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve görenekleriniz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun, kurban bayramınız kutlu olsun diyor Şükrü ve Cengiz Brothers, Şükrü ve Cengiz kardeşler. Sağ olun canlar. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotüz Asfalt Boyu, dualarınız kabul olsun, eviniz bereketlensin, bayram size huzur ve sağlığı ile gelsin. Güzellikleri baki, sevinçleri bol olsun, bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle nice bayramlar dileriz diyor Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotüz Asfalt Boyu. Çok çok teşekkürler, sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz Kral FM ailesi olarak, ekibim adına da. Okay, let's go. Paradoşeki Taverna Gorgona Traditional Greek Tavern. Nerede? Bratankova'da. Yılmaz ve Sinan kardeşler sizleri bekliyorlar efendim. Akşam üzeri Bratankova'daki Gorgona Tavernası'nda kurulduğunuz zaman o duanın böyle Balkan'ın içinde ama harika bir manzarasıyla o güzelliği bir keşfedin. Bratankova'da arkadaşlar. Yılmaz ve Sinan. Paradoşaki Taverna Gorgona. Instagram'da da Gorgona alt çizgi taverna olarak takip edebilirsiniz. Detayları da oradan öğrenebilirsiniz. Sahibi ve çalışanları en içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diler. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluştunuz. Tatlı mı ama tatlı muhabbetlerin olduğu, şerbet tadında sağlıklı çok çok güzel bayramlar diliyor. Sezer, it's time. One way. Dur bakayım şimdi adam diyecek sabahtan beri seni bekliyorum. Zaten neredesin sen mavi gibilerini çalıyorum şimdi Sezer. Kraliçenin bağlantısı yoksa. Sezer.
1: Alo.
0: Alo. Sezer'im.
1: Sesim geliyor mu?
0: Gelmez mi bu oğlum? Senin sesin gelmez mi? Hoş geldin bakalım.
1: Bu radyoda bir 4-5 saniye geçiş var ya, sen orada bir şeyler anlat, reis sponsorluklar falan, beni dinleyen bir kereden telefon çalmaya başlıyor, ona bir ısınamadık şu iki ama olacak o.
0: Şey ha, yani sana 10 saniye sonra geliyor o ses, yani ben daha belki ton müziği... Ha evet. Sezer'in bayramı kutlu olsun kardeşim.
1: Dur şöyle. Hepimizin bayramı kutlu olsun abi, ellerinden öpsem acaba...
0: Ne yaptın bu oğlum?
1: Alınacağı mısın acaba?
0: Hayır, hiç alınmayacağım. Yaş benim 36 mı oğlum? Senin ne kadar?
1: Ben 31 ya hocam geçen biri sordu da öyle laf arasında bilmem 20 küsür diye çekildim dedim ha olacak 20 küsür beklenmesinin o 20 küsür.
0: Ama göstermiyorsun ona, yaşını.
1: Kaç dakikamız var ona göre herkesin bayramını kutlayacağım ama doğu batı Avrupa kuzey güney Avrupa hepsini kutlayacağım ama dakikaya göre kutlayacağım ona göre.
0: Kutla sen kutla tamam bugün sıkıntı yok kutla istediğin gibi konuş rahat rahat konuş ya. Hiç problem değil doğudan batıya kuzeyden güneye canım.
1: Bugün sıkıntı yok değilse ama sponsorlar birazdan ne mesela hani biz o kadar hani sponsorluk aldık bayram tebriği aldık bilmem ne açıyor ulan diyor burada bir sporcuya bir şeyler anlat beni dediğinde anlamıyoruz ne yapayım ki oldu diye belli oluyor bunu demesinler
0: sonra. Hayır demeyecekler ben programı bayağı uzun tutacağım sen hiç merak etme bugün yarın belki de cuma günde program olacak sağ olsun sal kendini hadi anlatır bakalım ha bakalım.
1: Programı uzun tutacağım lan tutamayacağım sözler vermeyeceğim.
0: Tamam olarak. Sen nasıl güzel bir şeysin oğlum böyle.
1: Saat bir oldu lan. Haydi ben yavaştan kaçar canla. Diyecek misin demeyecek misin hep beraber.
0: Bak Sezer kızdırma beni gece yarısına kadar program yaparım bak ha. Yengen izin verirse oğlum.
1: Kırmızı gar ya ayağım artın 32 kere ama. Senden gideceğe kadar program.
0: Ya bu şavuk dünyada senin gibi bir insan tanıdım ya. Vallahi billahi çok şanslı hissediyorum kendimi. Vallahi sağ olasın be Sezer'im.
1: Vallahi hepimiz sağ olan hani bu program gerçekten Nedim'in dediği gibi hani koca Avrupa'yı bir yere topladı böyle hani gerçekten o geçen programda bağlandı dedi yani ben de onu çok dedim hani etrafında insanlara hani Türkçe yayınlar var programlar var evet. Hani televizyonda kanallar var her şey var ama hani bizim bu spesifik diaspora için hani o taraf Balkan taraflarda hani Bulgaristan'da olsun Yunanistan'da olsun hani doğma büyüme ben kaç kuşak Bulgaristan'da doğmuşuz ben bilmiyorum mesela ama hani Türküz Türkçe konuşuyoruz hani bu evet. Bizim medyada hani bir temsilimiz yok ben bildiğim bile ünlü çıkan birisi hani yok ondan olsa da herkes hani kendi şeyini unut eğer ondan sonra başlayıp öyle full Türkiye'ye Türkçe'ye şey yapma anladın hiçbir şeye bağlayamadım mesela.
0: Sen, hayır ben seni anladım. Şey diyorsun yani özümüze bağlı bir şekilde devam eden böyle insanlar falan mı seyrek diyorsun?
1: Aynen öyle. Ha. Böyle büyük bir pazar açıklığı var bence Bergal varsa.
0: Var.
1: İşte... Ama dediğim gibi şey olarak tutmayacak diye büyük ihtimal hani adam azıcık ne olacak oraya diyecek ah tamam ben burada 1 milyon 2 milyon kişiyle mi uğraşacağım oradan var mıyız orası da şüpheli hani 82-85 milyon Türkiye pazarına açılmak hani lokal burada bir şeyler anlatacağım da beni dinleyecekler diyecek.
0: Şey mi diyorsun sen yani insanlar böyle bayağı bir ünlü olduktan sonra artık materyalist düşünmeye başlıyorlar. İşte ben parayı daha fazla nereden kazanabilirim ya da nasıl kazanabilirim aynen, gibi bir şey oluyor.
1: Aynen.
0: Özümüzü
1: aynen
0: falan unutuyoruz. Aynen.
1: Pazarı genişletmeye bakacağız. Neyse.
0: Tamam. Şimdi neyse. Bir şey soracağım. İngiltere'de kaçıncı bayramın?
1: İngiltere'de kaçıncı bayram? İngiltere'de 2015'in başından beri burada İngiltere'deyim. Bu yakada birkaç ayda şey İrlanda meselesi var ben. Kuzey İrlanda orası da UK sayılıyor ama hani İrlanda evet. Yine öbür tarafta. Kaç sene oluyor hızlı matematik? 11 mi? 11 sene oldu.
0: Hemen o kadar oluyor.
1: 11 sene olduğuna göre senenin 2 bayramı olduğuna 22 yapardım aşağı yukarı 22 bayram oluyor.
0: 22 bayram oluyor. Yani İngiltere'de 22 bayramdan beri orada ama gitmiyordun değil mi? Böyle bayramlar dengelip de Bulgaristan'a falan gitmedin. Hani bir bayramda Bulgaristan'da yapayım diye.
1: Ben onu diyeceğim. Hani bütün orada Avrupa'da dinleyen bütün hani dinleyicilere elini vicdanına koysunlar süresinde ve hani bayram tatili için bile sadece bayram için kaç kişi gider? Denk geldiği için mi gider? Herkes hani çünkü kaç sene arka arkaya yaza denk geldi ya yaza denk gelir. Hani yaz olduğu için zaten tatile gidersin ondan sonra bayram da aradan çıkıyor. Ama böyle özellikle şu sezonda mesela bayrama kaç kişi gider? Mesela ben yarın giderim ama yani ben bak bir şey demeyeyim hani giderim ama.
0: Abi valla ben...
1: normalde...
0: Evet.
1: Ama normalde yapmıyoruz bunu. Bence bu yüzden de hani... bir 15-20 seneye bu eski bayramlar, bu adetler, gelenekler, görenekler diye bir şey kalacak mı? Ben ondan da şüpheleniyorum.
0: Ben de şüpheliyim kardeşim, bilmiyorum. Yani arkadan gelen, yani çocuklar falan da bu gelenek ve kültürleri takip etme konusunda sanki birazcık yetersiz gibi görüyorum. İnşallah yanılırız Sezer. İkimiz de inşallah yanılırız. Devam eder bu şekilde ama işte gurbette olunca da öyle oluyor be Sezer'im. Yani bizim programlar uymuyor. Nasıl olayım?
1: Ya dünya küçüldü mü, dünya çok mu büyüdü, ikisinden aslında kaldık bile. Hani küçüldü desen, hani her tarafa böyle 3-4 saat uçuş mesafesi yakındasın. Ama onu yapmak yerine değilsin, ah elimde telefon var, arayacağım görüntülü 2 dakikada nenemle de konuşacağım, dedemle de konuşacağım, bayramlaşacağım, bitti gitti. Ama öyle hani nerede o eski bayramlar, oturacaksın da. Sineğin üstüne gelecek banmalar, bideler, kapamalar
0: diye. Nerede o eski sofralar yok. Falan böyle?
1: Valla bizde eskiden bir sofralar yapılardı bayramda bile, değil mi? Hani yok böyle bir sofra.
0: Değil mi? Bulgaristan'da değil mi? Evet.
1: Bizde mesela yemekler belli de. Hani eski, bak bizde bile o adetler adım kalmadı. Üstünde katsa geçmiş. Hani en son ne? Zamanında bayramlar bile yapılardı bizde. Nenemin biri bir gün çağırardı, belli günü vardı. Birinci gün, nenemin öbürüsü üçüncü gün çağırardı. Mesela bayrama herkesin kendi günü vardı. O gün de çağırardı, yemekler bellidi.
0: Of,
1: gelecek
0: of,
1: insanlar
0: of.
1: Bellidi, sırası bellidi.
0: Of of of. O ne yemekler yapılırdı değil mi öyle? Böyle bir gün anneanneye, bir gün babaanneye falan, dedelere falan gidilirdi.
1: Bizde mesela fix şey menüsü, bayram menüsü şudur. Kulağınalı et yaparsın birinci. Hani banma diyoruz biz ona.
0: Evet, evet, evet. Var.
1: Ondan başlayacağız. Ondan sonra börek pidesi gelir. Bir tava gör bile. Bir börek pidesi gör. Sineği bildin bile. Yere koydun sineği. O sini büyüklüğünce, hatta sineden daha büyük bir tane. Bir o, tava bile.
0: Sine dedin, tava mı tepsi mi oluyor? Kocaman kocaman. Tepsi böyle.
1: Sini dediğim hani yer sofrasına.
0: Ha abi, evet evet. Evet.
1: Başın yere sini, sizde yok mu canım sini?
0: Var be çocuğum, var be canım, nasıl yok, olmaz mı? Var tabii, yer sofrası, kocaman tepsi böyle, onun içine koyuyorsun yemekleri. Var.
1: Bak aynı şeyden bahsetmiyorum. Bak şimdi Bulgaristan'da dinleyen hepsi beni anladı, ne demek istediğimi bile. Tahtadan bile yuvarlak bir şey düşün, ayakları var ama çok kısa, böyle 15-20 santim bile ayakları var, onun yere koyacağı onu. Onun üstüne bir tane örtü seyresin, ondan sonra onun üstüne tabakları, tavaları, çanakları, çömlekleri yerleştirip o masa gibi.
0: Masa gibi. Onun üzerinde bizim buralarda şey de yapıyor böyle, söyle şunu, hamur falan açılıyor, pideler yapılıyor onun üzerinde.
1: Aynı şey işte.
0: Tebacarım aynı şeyden konuşacağız abi ya.
1: ama sizde onun adı yok herhalde, üstünde kabras diye bir şey var, getir onu da yiyemiyorum. bir isim bir şey var. Onun ismi Sinidir. Bak buraya öte bileceksin.
0: Ha Sini. Buraya öte bileyim. Bizde de başka türlü diyorlardı. Nasıl diyorlardı be? Oklu alan üzerinde böyle hamur açılırdı onun. Bak şimdi ben de unutturdum bak sana şimdi baya. Heyecanlandım bir de.
1: O şeyin adı Sini işte baya. Sini o baya.
0: Tamam, öğrendim ben onu. Tamam, Bulgaristan'da Sini. Tamam. Şimdi yazar dinleyiciler bizim burada ne diyorlardı diye. Devam et sen yemeklere. Devam et. İyi geldi.
1: Böreği yedin mi? Ondan sonra, börekten sonra bizde fix şey gelir. Goyurtlu diyoruz. Hiçbir şey açıklamayacağım. Size goyurtlu diyeceğim. Sadece kafandan hiç anlatacak. Mesela çok merak ediyorum. Goyurtlu denilen kafandan hiç anlatmıyor mesela.
0: Yemek böyle şey, sarma mı diyeyim? Hayır. Yoğurtlu bir şey mi o?
1: Hah, bak yoğurtta iyisin. Devam. Yoğurtlu.
0: Cacık
1: goyurtlu.
0: Olabilir mi?
1: Yoğurtlu demek. Ne olabilir yoğurtlu mesela? Bideden sonra niye gider yoğurtlu mesela?
0: Cacık olabilir mesela, yoğurtlu olamaz mı? Ayran olabilir, şırka olabilir.
1: Hayır, cacık mancık yok. Bizde goyurtlu dediğimiz yoğurtlu, makarna, yoğurt karıştırık.
0: Ha, nasıl diyorsun bir daha söyle bakayım.
1: Goyurtlu diyoruz.
0: Goyurtlu. Ha.
1: Yani sizin Türkçeyle yoğurtlu diyebiliriz.
0: Yoğurtlu makarna böyle soğuk ama oluyor değil mi? Böyle soğuk böyle yiyorsun.
1: Soğuk,
0: böyle
1: soğuk.
0: Salata gibi böyle, evet.
1: Soğuk. Hani isteyen yere üstüne tereyağı da eritip hani dökebilirsin. Of, hani öyle de yiyorlar.
0: Devam et kardeşim. Çok, zaten acıktık. Devam et.
1: O goyurtlu sorunsal diye bir şey var. Bir de her sene yaşanan bir şey. İçinde onu sarımsak da var, tamam mı?
0: Of.
1: Hani bir de tuzlu sarımsaklı ya. İlla birinin önüne ya fazla tuz gelecek her sene ya da fazla sarımsak gelecek. Şaşmıyor. Hani o zaman da bir
0: standart
1: de...
0: Standart yani bu, standart. Diye.
1: baştan fix yani şaşmıyor. Hani o zaman tabii tabak böyle herkese ayrı tabak babak koymak diyor. Hani tavayı önüne indireyse herkes kaşık diye.
0: Ya be ya. Yer sofrası herkes kaşıklıyor. Onun bereketi orada, güzelliği orada zaten be canım.
1: Güzelliği orada da bak şimdi nasıl o güzellik gelir hani. Bir tarafa gelmiş bozlar. Bir tarafa gelmiş bozlar. Ne yapacağız? Herkes yalıya bir kere kaşıkları daldır kaşıkları. Bir karıştırır böyle. Oraya da ne hastalık kalardı ne bir şey. Çünkü hani imunla sistemi. Yani sistemi o kadar güçlü ki. Hani herkesten bile şeyleri aldığın için yani hastalanma imkanı sıfır.
0: Evet
1: yani sıfır.
0: Gerçekten de öyle ama bu tespitin gerçekten doğru. Yani aynı tabaktan, aynı tepsiden, aynı tencereden yemek yenir, kimse hastalanmaz değil mi?
1: Kimse hastalanmaz çünkü her şeye bağışıklık kazanır.
0: Aynen. Teknik olarak da doğru bu söylediğin. Gerçekten bak Sezer'im.
1: Hani büyük dayındaki mikroplardan azıcık sen alıyorsun. Dedenin mikroplarını azıcık anan alıyorsun. Sen mikropları azıcık kedin alıyorsun. Kuzenin alıyorsun. Öyle. Hani toplu bir bağışıklık sistemi güçlendirilmesi. Onu yedin. Ondan sonra kapama yedin. Kapamayı yedin. Üstüne de baklava yedin. Aynı gitti Asya bayram.
0: Bunlar böyle her bayram olan şeyler değil mi? Bu yemekler böyle. O kadar güzel anlattın ki Sezer'im.
1: Bu bayram sofrası fix menüdür. Hani bayramda ne yiyeceğim bellidir. Bunlar hepsinin sırası bellidir. Hani mikropla sezona göre diyeceğim. Ona göre.
0: Şimdi işte o sofranın bereketi o insanlarla oluyorlardı. O insanların bereketi de o sofradan geliyordu. Böyle bir sentez de vardı o sofralarda değil mi? Hep birlikte yani. En büyüğünden en küçüğüne kadar.
1: Şimdi kardım hani sülale dağıldı. Kimisi Avrupa'da, kimisi Türkiye'de,
0: evet,
1: kimisi başka şehir değiştirmiş mesela. Hani eskisi gibi böyle kalava sofra mofra maalesef
0: dağılmaz. Sadece gurbette değil artık o burada da böyle oldu. Eminim ki Bulgaristan'da da öyle oldu. Buralarda da böyle oldu. Toplaşamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Şimdi onların nedenlerine, niçinlerine girersek program boyunca sürer.
1: Tam olarak onu diyorum. İşte hani toplaşmalar azalacak. Telefonla görüşmeye devrildi olay zaten. Hı-hı. Birkaç sene sonra onlar da bitecek. Kaldım bence oraya da bayram bilmem zor.
0: Peki bu
1: ama hayırlısı.
0: Şey olabilir mi Sezer, bir döngü olabilir mi? Yani şimdi bu zamanları yaşıyoruz ama tekrar böyle eski zamana, eski günlere bir dönüş olabilir mi? Özümüze dönebilir miyiz? Var mı öyle bir düşünce? Şimdi,
1: özümüze dönme öyle çeşitli projeler var ama. Hayır.
0: Onu Nedim'e soracağız. Teknolojik olarak var mı öyle projeler diye?
1: Teknolojik olarak ben bildiğim yok. Hani e-bayram. Hani nenenin elini öp nenen titresi gibi öyle bir uygulama yapılarsa tutabilir mi? Bilmiyorum. Hani nenen ne kadar hani ya da kendi dudaklarını yollayasın. Nenen elini yapıştırır oradan sen havale yap ve parayı mesela gibi. Aynı yeri tutar mı? Şüpheli. Ama
0: şüpheli.
1: Hani denenebilir ama tutar mı? Bilemem.
0: Ben de biliyorum vallahi. Sezer. Yarın da program var. Cuma günü de büyük bir ihtimal program var. Şimdi çalışıyorsun sen. Teşekkür ederim. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yarın yine konuşalım ama. Çünkü sen özümüzü yarın hatırlatıyorsun bize. Bak üstünü yarın basa basa.
1: Yarın konuşacağım ama dediğim gibi ben yarın Bulgaristan yolcusu sabah erken kısmetse hani uçak indiği zaman da o zamana kadar program bitmiş olur mu olmaz mı şüpheli bir haberleşiriz.
0: İyi bacanım uçaktan konuşuruz. Bağlan uçaktan bana ne olacak sanki? Yok mu uçaklarda artık internet?
1: Siz gibi Turkish Airlines hani etik atlamış var. Yani bizde hani bizimkiler daha çok dolmuş gibi oluyor. Bizim uçuşlar hani Wizz Air olsun, Ryanair olsun hani en ucuz alabildiğim bile. Daha neyse onda da dolmuş gibi hani sallara gidiyorsun. Wi-Fi yapmış. Yeme içme hani bir tane kuru sandviç getirirler onunla artık içinden iyi Allah bilir.
0: Sen o yüzden kendine sandviçlerin tostlarını akşamdan hazırla. Yani sen yarın Bulgaristan'a mı geliyorsun?
1: Kısmetse oradayım.
0: Lan, oğlum,
1: ondan sonra geri dönüş.
0: Sezer sarı şabana inmiyorsan Bulgaristan'a inerken dene buraya sarı şabana he. Keramoti'ye falan. Sen Keramoti'yi çok beğeniyorsun. Seviyorsun oğlum. Şaşırmayasın kendini havada. Havada şaşırmayasın Sezer'im kendini.
1: Büyük ihtimal vakit olmayacak. Bu sefer hani çok kısa süre orada olacağız ama bilmeyelim. Hani o yaza yapacağız onu. O yaza kesinlikle olacak.
0: Hadi inşallah.
1: Varınca şüpheli. Bir de son İngiltere'de çok sıcak çok fena yani. Erzingiltere'deki arkadaşlar yazsın. 33 derecede burada pazartesi saat 4'te berbere diye bir çıktım. Dedim berbere vardım geldim dedim. Ben evden dışarı aldım. Vardarsam beni gelin öpün.
0: O kadar yani sıcak. Bizim burada da havalar güzel oldu. Bizim burada dün de bugün de bayağı bir sıcaktı.
1: Yunan'ın deniz boyundaki 33 dereceyle burada İngiltere'nin nemli baskın havasındaki 33 derece arasında acayip var.
0: Vardır. Eminim vardır evet. Doğru.
1: Bile bir ter demek düşün. Bile hani normalde terlersin. Damla damla bile ter üstünden akar. Hani yel onu ağlığa götürer serinlersin. Buradaki bu nemde bile bir terlemek bile streç filmden seni sarmışlar gibi bile her tarafın bile ter. Hani,
0: oturduğun yerde terliyorsun. Bile,
1: oturduğun yerde terliyesin hani böyle dediğim gibi streç film gibi üstünde böyle bir katman oluşturuyor. O ter böyle ne uçuşer ne bukarlaşer hani bir şeysin böyle içten içe bir pişiyorsun böyle.
0: O zaman dışarı çıkma. Kal böyle otur evde hiç dışarı çıkma. Böyle havalarda.
1: Ben pazartesi dışarı çıktım değil mi berbere çıkacağım diye bir baktım sokaklar bütün hani turuncuya boyanmış hani millet almış bayraklarını, her şeylerini çıkmışlar. Hull City'nin şeyini kutlayırlar.
0: Evet o da var senin. Ya.
1: Otobüs geçit yapacağını büyük ihtimal. Hani millet bile o sıcağın altında bile toplanmışlar öyle.
0: İngilizler.
1: Bir galama dedim.
0: Oğlum İngilizler sıcak gördüğüm var. Adamlar sıcak gördüğü gibi hemen çıkıyorlar böyle dışarı.
1: Kaç tanesi bayıldı o sıcaklığa acaba? Çünkü öyle bir sıcak değil. Hani bunlar acamı bunlar bilmiyorum. Hani o sıcak senin maf. Berbat.
0: Alışık değil onlar mı oğlum?
1: Alışık değiller işte. Hani diğerine gencisi yaşlı şu an ufacık bebekleri çıkarmış. O sıcak o bebek rafadan yumurta oldu. O bebek orada arabayı
0: çıkıyor. Sezerim. Çok thank you very much. Çok teşekkür ederim canım benim. Merci. İyi bayramlar. Merci. İyi yolculuklar diliyorum sana.
1: Thank you very much. Herkese bir kerecik daha iyi bayramlar diliyorum. Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Avrupa.
0: Avustralya katıldı son zamanlarda. Avustralya geldi son zamanlarda bilesin.
1: Avustralya maşallah. Hani sıcak. Şimdi burada anlatırsa sıcak Avustralya'da ki arkadaşlar. Eller. Niye anlatıyor bunu? Ben sıcak diyorum.
0: Ya ama ya orada da gerçekten sıcaklar falan başlıyor. Sezerim. Çok teşekkür ederim canım benim. Sağ olasın. İyi bayramlar diliyorum sana ve ailene. Kayınpedere de gideceksin. Kayınvalideye de gideceksin öyle mi? Bulgaristan'a geldikten sonra.
1: Kısmetse gideceğiz ellerini. Öpeceğiz yavrum.
0: İstersen gitme.
1: Kalsa gitme de. Hani pek sıkı değil. O yüzden gideceğiz. Bravo.
0: Tamam Sezer'cim. Çok teşekkür ederim canım. Sağ olasın. İyi bayramlar diliyorum sana.
1: Telefonu kapatıyoruz programda. Devam dinlemeye.
0: Devam. Tamam. Gece 12'ye kadar buradayım Sezer. Kocaman alkışlarla kaça gönderiyorum Sezer'i.
1: Kaça kadar dedim? Bir tane süre.
0: Bilmirem.
1: Tam öyle düşünmüştüm. Aykan bir 15-20 dakika tam program devam ediyor. Ondan sonra haşik kaçar.
0: Kaçamaz çünkü bayağı sponsorlar var. Bayağı tebrikler var ondan. Kendine iyi bak Sezer'im. Görüşürüz. Sağ ol canım benim. You welcome. See you. Bye bye.
1: Bye.
0: Sağlıklı bir yaşam için Sezer'i dinleyin efendim. Çok teşekkürler Sezer'im. Çok kocaman alkışlarla Sezer'i gönderdik. O gerçekten orijinal. O özümüz. Yer sofrasını öyle bir anlattı ki bir ara kendimi yer sofrasında falan sandım. Sağ olun canlar, radyoları yeni açanlar için. Sezer kardeşim İngiltere'den. Sezer'i tanıtayım. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Güzel bayramlar diliyorum size. Beray, hoş geldin Beray'ım.

Bakacağım efendim mesajlarınıza da bakacağım. Bir sürü mesajlar göndermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Reklam aram var. Ve birazdan kaçar bir aile. Sezer diyormuş de ben sana demedim mi? Gene kaçacak bu. Sağ olun canlar.

Sezen'in anlattığı o yer sofralarınızda hep, yer sofralarında hepimiz yemek yemişiktir değil mi? Gerek ninelerimizde gerek dedelerimizde. Eskiden gerçekten de öyleydi. Aynen Sezer'in anlattığı gibi. Müthiş harika bir insansın Sezer'im. Sağ olasın canım benim. Bilay Ahmetoğlu, Haşim abi, Kurban Bayramı'nın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Şevket, dinledin değil mi Sezer'i? İnşallah yanılırız hepimiz ama burada Slavların bile bilmediği Amerikan dayatması Halloween kutlar oldu. Herkes resim video paylaşmak. Allah'ım Allah'ım. Ama bayramlarda kimse yok. Ya da 3/4. Hayır oğlum, niye biz bayramları gayet böyle kutluyoruz elimizden geldiği kadar. Tepsi değil o, yer masası. Ha, yer masası ya, doğru. Mr. Sao Berando, bayramınız mübarek olsun Haşim abi. Sağlıklı, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyoruz. Herkese selamlar demiş Hüseyin kardeşim. Teşekkürler. Allah sizin iyiliğinizi versin. Güldürdünüz beni demiş Bandera. Allah seni de bildiği gibi yapsın. Bildiği gibi yapsın. Ebru Arda, ellerinizden öperim abicim, dinliyorum. Çok sağ ol. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler Ebru. Sağ olasın canım. Sofralık yastığa denirdi demiş Mina Hanım Çanakkale'de. Duydunuz değil mi Mina Hanım? Ne güzel anlattı Sezen. Hepimiz yaşadık. Hepimiz o sofralardan yemek yedik değil mi? Nasibimizi aldık. Lay lay. Abi Sezer kıtalar arası balistik selam yolladı. Aynen. Seviliyorsun Sezer'im. Alev Bozacı. Teşekkürler Alevciğim. Sağ ol, bayramın kutlu olsun Haşim abi. Nice bayramlara demiş. Çok çok teşekkürler Alev Bozacı. Sana da iyi bayramlar diliyorum. Masaf ha, masaf ha. Masaf başka. O yanım, o başka. Kim istemez bayramda memlekete gitmek? Ama hadi git bakalım. Mayıs'ta izin alıp memlekete. Sonra yazı tekrar izin alabileceğin mi? O biraz sıkıntı oluyor. Sonra masaf deniliyor galiba. Masaf da deniliyor. Başka türlü de söyleniyor. Bölgeye göre değişiklik gösteriyor o yanım. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Raif sağ ol. Ama o kızan kim diye yazmış Raif. Sen daha tanımadın bizim Sezer'ime ya. Bana değil diyor ki, o adamı diyor her gün programa çıkar. Halk seni istiyor Sezer. Okey, ekol, Kendrick, Senon Gloson, ki Messi Sekmedefsiz, İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Adnan Osmanoğlu. Büyük Öksüzlük Köyü'nde Facebook ve Instagram'da gerekli bütün bilgileri ayrıntılı ve detaylı şekilde bulabilirsiniz. Ekol ile alakalı İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Ekol. Facebook'ta Ekol Dershanesi, Insta'da Ekol alt çizgi language alt çizgi school olarak. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı İngilizce kursları ile hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nın en samimi duygular ile kutlar. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun diyor Ekol. Telefon numarası 698-222-66-76. Adnan Osmanoğlu. Teşekkür ederim Adnan. Sağ olasın. Sana ve öğrencilerine de iyi bayramlar.

0: Sen yastığaç deme, yastığaç hamur açmak için diz üstesin. Yin ayakları. He. Mantının kıymasızı. Her bölgede farklı derler ona. Goyurtlu, goyurtmaç, samsaklı, tepecik gibi.
1: Tamam, dur bakayım o zaman hangi bakalım şarkıyla devam edeyim ben böyle size. Ha tamam.
0: Bilgilendirmeler için de teşekkürler Şevket. Sağ olasın. Hadi bakalım.

0: Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
6: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
6: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
7: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
12: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
13: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
14: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
11: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
14: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
15: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalınlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 2534 02 43 82. Instagram adresi Chef's House.
14: Platia ile Feriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan Kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan Kolu'nu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
16: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541 021 404 cep telefonu 693 3168 949.
15: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
17: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
15: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
17: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
15: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.
18: Alim Yahameni Oragen Yaybografi. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
19: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
21: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
22: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
23: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
24: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
25: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
26: Τι ψάχνεις?
27: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
26: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
26: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
28: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
29: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
30: Helikopter, helikopter.
31: Geldi helikopter, geldi. Efendim, dolandım misli cihanı, bulamadım başıma bir tane taç. Ne eğride tok gördüm, ne de doğruda aç. Hayatınızı bizimle böyle birkaç saatine renklendirin efendim. Sanatın rengi, muhabbetin koyusu, reklamın özü, kültürümüzün devamı, radyonun birleştirici etkisiyle birlikte Kral FM yine sizlerle bayram programıyla. Bayramınız bu dünyada da öbür dünyada da kutlu olsun. Reha dayım teşekkür ederim. Reha dayım mangalı yakmış bile. Hazırız yani diyor. Bacanak, bu ailemden, benim ailemden tüm Kral FM ailesine bayramlarını kutluyorum ve iyi bayramlar diliyoruz demiş Recep Bacanan. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bayram sofraları hazır mı? Kardeşim, bayram isteği olarak İbrahim Tatlıses'ten Yaley lütfen. Yaley, yaley, yaley, yaley, aley, aley. Ömer, hangi şarkı, nasıl şarkı o? Yusuf Filirya'ya doğru yola çıkmış. Hayırdır Yusuf'um? Ne işi var oğlum senin oralarda? İskeç'e dar mı geldi? Arayabilecek misin? Arayamam şimdi, o kadar yoğunum ki. Bak, reklamları bile zamanda geçmem lazım. Programdan sonra olur mu? Thank you very much ablacığım, Emine ablam, çok teşekkür ederim. Manisa Akhisar geldi. Nilüfer Çolak, Engün. Kurban bayramımız mübarek olsun. Canım benim, selamlar demiş herkese. Manisa Akhisar'a çok çok selamlar. Selam, iyi bayramlar size. Facebook'tan yazdım, okursanız çok sevinirim. İyi bayramlar Özlem Kuru hanımefendi. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Dinliyor musunuz Özlem Hanım? Buradan da yazabilirsiniz, evet. Instagram'da ve Facebook'ta Aşim Çolak olarak. Sezer niye söylemedin, reklamımı niye yapmadın? Ha? Niye yapmadın? Bak, unutturdu, gördün mü? Sezer öyle koyu muhabbete giriyoruz ki böyle unutuyoruz yani. Dünya dışı böyle. Sağlıklı yaşam için takviyeler, vitaminler. Sağlıklı bir yaşamın temel vitamin ve minerallerle bağışlıyor. Bağışıklık, enerji metabolizması ve kemik sağlığı için en çok ihtiyaç duyulan takviyeler arasında D vitamini, B12, C vitamini, magnezyum, omega 3, demir ve çinko ve daha birçok takviye bir Hilti'de efendim. Bir Hilti Kurban Bayramınızı kutluyor. Dilim Ramazan Bayramı'na gidiyor. Ramazan Bayramı diyor. Kurban Bayramınızı kutluyor. Bir Hilti sahibi ve çalışanları Facebook ve Instagram'da bir Hilti Protocols olarak takip edebilirsiniz. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. E-mailleri ve telefon numaralarını da oradan bulabilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum bir Hilti'ye. Bayram özel programında bizlere yaptıkları katkılar ve bizimle birlikte çalıştıkları için. Özlem Kur'an Hanımefendi, nereden yazıyorsunuz onu da bir yazın. Japonya mı? Norveç mi? İspanya mı? Şengül Hanım'dan iyi bayramlar. Şengül Hanım'a da iyi bayramlar. Bayram sofraları, öğlen sofraları yavaş yavaş hazırlanıyor Şengül Hanım. Tavalar görüyorum, tencereler görüyorum. Diğer tavada bir şeyler pişiyor. Bereketli olsun bayram sofranız Şengül Hanımcığım. İnşallah böyle çok ayrıntılı şeyler istemiyor mudur benim bacanak? O zaman buradan yazıyorum. Necdet Kuru'ya acil şifalar dilerim. Onu çok seviyorum. İyi bayramlar. Almanya Nürnberg'ten. Tamam. Necdet Kuru beyefendi, bizler de acil şifalar diyelim. İnşallah her şey yolundadır Özlem Hanım. Tamam. İyi bayramlar diliyorum tekrar size ve ailenize. Hep dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Sağ olasınız Özlem Hanım efendi. Helikopter. Berrak bir gönülden kirli su akmaz. Güzel bir ruhtan da kötü söz çıkmaz. Şemsi Tebrizi. Hayatta her şey ters gidiyorsa belki sen ters yöne doğru girmişsindir demiş Şemsi Tebrizi. Mübarek bayramınız kutlu olsun canlar. Kolay gelsin, iyi bayramlar. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Avustralya'dan selamlar. Gürkan DZHL. Gürkan oğlum bir güzel yazsana lan soyadını da. Bir güzelce okuyalım bakalım. Ta Avustralya'dan dinliyorsun. Canımın içi benim. Sağ olasın. Gönül pencereniz hep açık olsun efendim inşallah. Ekibim ve kendim adına. Benim ekip böyle bir ekip var. Fikir atölyesi var. Beyin fırtınası var. Vizyon sahibi gençler var. Çekirdek kadro bunlarda. Radyonun efsanesi onlar olacak yarın öbür gün. Gölge avcıları. Çekirdek yani. Çekirdek kadro diyorum. Gerçekten bak. Çiçeklerden bal topluyor bunlar. Yonca çiçeğinden bile bal topluyorlar. Böyle çocuklar. Son Mohikan onlar. Ekibim böyle. Zehir gibi kızanlar vallahi. Sağ olsunlar. Ekibim ve kendi adıma. Kurban bayramınız tekrar tekrar kutlu ve mübarek olsun. Yüreğiniz umutlu. Umutlarınız daim. Mutluluğunuz, sağlığınız katlı, sofralarınız tatlı, ömrünüz bahtlı ve bereketli geçsin inşallah. Teşekkür ederim o güzel mesajlarınız için. Sabahtan beri dünyanın dört bir yerinde Kral FM sizlerle birlikte. Tabii ki sizin sayenizde. Her şey güzel de bu kartal girmiş sarıya boyanmış Aşim abi ceketin arkasında. Nasıl be ya, sen de kartal sarıymış. O ceket kaç senelik bende biliyor musun? Hey yavrum hey. Aşım abim Sezer kardeşimiz canlı yayına bağlanıp yaptığı o güzel konuşmasıyla hepimizi şöyle bir titretti. Resmen özümüze döndürdü yine. Ağzına yüreğine sağlık Sezer demiş Nedim kardeşim. Aşım abim sana zahmet söyle Sezer kardeşi beni sosyal medya üzerinden eklesin. Ben kendi hesabı hangisi olduğundan emin olamıyorum da. Sezer duydun mu? Benden de bulabilirsin Nedim'i. İşte radyonun kültürü bu. Birbirimizi birbirimize yaklaştırıyor, tanıştırıyor. Hiç tanımadığımız insanlarla ya da yüz yüze karşılaşmadığımız insanlarla bile tanışıyoruz. Çok güzel dostluklar, güzel ilişkiler kuruluyor böyle radyoda. Daim olsun inşallah. Gülümseme ve tebessümünüz de çok çok olsun. Çünkü o kana en çabuk karışan antidepresan ve ilaç. Gülümseme bu kadar kolay. Yüksek müsaadenizle. Özel bir bayram mesajı göndermek istiyorum. Çok çok özel benim için. 1940 yılında açılan ve 1950 yılına kadar eğitim ve köy kalkınmasında önemli katkılar sağlayan Marif Vekili Hasan Ali Yücel'in ve köy enstitülerinde çalışan bütün öğretmenler. İsmail Hakkı Tonguç'un çalışmış ve mezun olmuş o kıymetli insanların bayramını mübarek olsun selam ve saygılarımla kendi adıma kutluyorum. enstitülerini 10 yıl boyunca çalıştıran, o fikri yayan, hala devam eden o güzel insanlara, öğretmenlere, öğrencilerine mezun olanlara, Hasan Ali Yücel'e, İsmail Hakkı Tonguç, her ne kadar bu dünyada olmasalar da tekrar tekrar bayramları kutlu olsun. Anıt, Veli, hoş geldin Anıt'ım. Babana çok çok özel selamlar, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar reis, seviliyorsun. Bil mukavele, kardeşim benim. Eyvallah Anıt'ım. Sen niye gitmemişsin geçen?

hayır hayır, öyle değil o işler işte. Hiç de öyle değil. Aynı eski bayramlardaki gibi her şey isterim. Sezer'in anlattığı gibi Recep Bacanan. Şengül Hanım eminim ki mutlaka çok lezzetli bayram yemekleri, bayram sofrası hazırlamıştır, hazırlayacaktır da. Öğlen, akşam sofraları, çocuklarınızla birlikte. Helikopter, helikopter. Para kofer, para kofer. Kardeşim, tatlı sesler hemen hazırlayalım, onu çocuklar hazırlayın. Ömer kardeşim arabadan inmemiş şarkı dinlemek için.

Geldi Ömer'im, geldi şarkı. Plakaya gitmişsin sen Yusuf. Tamam da canım, oldu. Okey. İrfan Kozluca'dan Kurban Bayramınız mübarek olsun Haşim abim. Hollanda'da çalışıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim İrfan. Arkadaşlara çok selamımızı söyle. Orada olan bütün arkadaşların bayramını kutla bizim için. Tamam mı?

değil maşallah. Avustralya, İngiltere. Alo, alo. Alo, kurban olayım ben size. Cano, kurbanın olayım. Diyarbakır'dan Yazmur mu sen oğlum? Aha. Çok acayip bu görüntülü mesajlar da geliyor, bayram mesajları. Paylaşayım mı? Hala kurbanın oğlum, paylaşmayayım. Ben de bilmiyorum o. Oğlum nasıl şeyler gönderirsiniz? Dao, abo, abo, abo. La la la la la la la.

0: Böyle bir mesaj geldi şimdi. Dur bakayım.
1: İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar Hacı abi.
0: İyi bayramlar Hacı abi. Abi iyi bayramları anladık da yani nereden bunlar böyle? Süvari nereden kardeşim arkadaşlar? Efendime söyleyeyim efendim. Süvari. Oğlum sen işine baksana Hacı abi. Benim canım çok teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar. O kadar çok mesaj gönderdiniz ki bazı mesajlara karşılık yazamadım. Böyle emojiler gönderiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hepsini görüyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum. İlgi ve alakanız için de ekibim adına, 10.27 grup adına ve kendi adıma teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum efendim. The Espressionist Gürkaya ve Mehmet dostlarımız yine bu Kurban Bayramı'nda da bizleri yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyorum kendilerine. The Espressionist Gökçeler Asfalt Boyu ve Yasıköy Asfalt Boyu'nda Gürkaya ve Mehmet işbirliği ile birlikte. Gürkaya dostumuz Poğaça ve Börek Dükkanı ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda Tokalli Tero. Facebook ve Instagram'da Tokalli Tero olarak detayları bulabilirsiniz, ayrıntıları bulabilirsiniz. Gürkaya dostum gerek The Espressionist olarak ve gerek Poğaça ve Börek Dükkanı Tokalli Tero olarak birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir diyor. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu bereketli bayramlar diliyor Gürkaya dostum. Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel bayram vesilesiyle dertlerinize deva bulduğunuz bir bayram temenni ediyor. Çok güzel bir temenni. Ve bütün dünyaya barış getirsin diyor. Gürkaya ve Mehmet The Espressionist ve Gökçeler Asfalt Boyu Tokalli Tero. İyi bayramlar Gürkaya, iyi bayramlar.

Hastanede tekrar iletir misiniz mesajımı? Almanya'ya Nürnberg'ten Özlem abime, Necdet Koru'ya acil şifalar. Onu çok seviyorum. Size de tekrar iyi yayınlar, iyi bayramlar dilemiş. Necdet Koru beyefendiye de bizden de çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar inşallah. Çalabım yardımcısı olsun Özlem Hanım. Tamam. Duymadıysa tekrar okuruz. Hiç sıkıntı değil. La la la la la la. Kim o? Ya Ömer, tamam, dinledin değil mi şarkını? Hayır hayır, Ömer. Yeni bir ayran paylaşımı yapmış Ömer Londra'da. Ömer, kendine gel.

Kaynanam kaynanam diyor, laf sokuyor. 6 ayda bir geliyoruz diyor. Bayramdan bayrama dememiş de 6 ayda bir demiş Yusuf. Oğlum sen de arada bir gidiversene gayrı. Ne o bayramdan bayrama? Belli oluyor yeğenimin Anadolu yemeği yedi. Çok çakalsın sen Yusuf Agacım. Bir şey soracağım. Fakalayla mı geziyorsun oğlum bayramda? Ne yapıyorsun? Yüz yüze karşılaşmadığımız insanlarla neler neler konuşuyoruz diye eklemiş dinleyicim. Gerçekten böyle mikrofonda çok böyle samimi dostluklar kuruluyor. Ah işte şimdi orada dur. Tamam Özlem Hanım, duyulmuş mu mesajımız? Tamam mı? Utku sesli mesajlara biraz sonra bakacağım, tamam mı? Utku Lütfioğlu ile yarınki bayram programı. Zehir gibi kızan canavar.

0: Ekol Dershanesi de yine bizlerle birlikte oldu. Bayramda bizleri yalnız bıraktı. Bizlerle birlikte çalıştı. Teşekkürler. Adnan Osmanoğlu Ekol.
1: Chaperis Productions.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
6: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Καλή Δισάβας! Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757. 87.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Xanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Hediyeleri yavaş yavaş vermeye başlayalım mı? İşte onlardan bir tanesi. Şu anda dinlemekte olduğunuz şarkıyı hangi zenci diyeceğim. Bir aralar zenciydi, sonra beyaz oldu. Bobo'dan alacaksınız. Tostekito Bobo, Seydan İdris yepyeni güzel tişörtler çıkardı. Bir tarafta Bobo, bir tarafta Kral FM. Şu dinlemekte olduğunuz şarkıyı İlk yazan dinleyicimize güzel bir tişört, isterseniz large, isterseniz extra large, isterseniz de şu bu şarkı. Hangi sanatçı söylüyor? Zeki Müren demeyin sakın. İlk gönderene ilk tişörtü hemen veriyorum efendim. Almanya'da olanlar da gönderebilirler. Geldiğiniz zaman Tostaki Tubobo Seydan İdris'in Bekir'deki dükkanından gidip alabilirsiniz tişörtünüzü. Lay lay. Hemen ilk mesajı bekliyorum, bakalım kimden gelecek. İrfan Kozca Hollanda'dan, onları okudum. İyi bayramlar İrfan'ım, sağ olasın. Bize paylaşacağım dayı, bize her yer kral. Aa, bunu paylaş, bana da gönder Esat. Bana da gönder. Michael Jackson tabii ki de, Arzu Hanım. Tebrik ederim Michael Jackson, bir tişört kazandınız. Not ediyorum. Nedim'den de Michael Jackson. Nedim, sana da bir tişört veriyorum, tamam oğlum. Bir tişört Nedim'e, bir tişört Arzu Hanım'a gönderiyorum. Geldiğiniz zaman gidip alacaksınız yalnız. Tamam mı? Tosteki tu Bobo Seydan İdris'den, hatta birlikte gideriz. Rahmetli Michael Jackson söylüyor tabii ki. Böyle sürprizlere hazır olun. Yarın çok güzel... Yarın verelim. Yarın verelim. Perihon'dan iki tane güzel hediye var. Onları yarın vereceğim. Bir tane 40 wattlık pervane. Önümüz yaz. Sıcaklar geliyor. Bir de salonlarınız için çok güzel bir dekorasyon verecek. Dekor ürünü verecek. Perihon... Züccaciyacımız. Bu iki güzel hediyeyi yarın vereceğim. Tişörtler vermeye devam edeceğim. Kalfa Pastanesi'nin lokumları da Tuni'den. Biraz sonra yine bir soru gelebilir. Tebrikler Arzu Hanım. Tebrikler Nedim.

Yusuf abi işe gidiyor musun? Yoksa daha burada mısın? Nazmi Edirne, günaydınlar Nazmi. Edirne'ye de selamlar. Uzunköprü'ye çok çok selamlar. Maşallahınız var. Maşallahınız var. Ekol kendroksanın gloson ke Messi sekpedir siz diladi. What's mean? Okay. İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Adnan Osmanoğlu. Facebook'ta Ekol Dershanesi. Instagram'da Ekol alt çizgi language alt çizgi school olarak takip edin. Detayları öğrenebilirsiniz. Büyük Öksüzlü Megal Orfano. Büyük Öksüzlü köyünde Ekol Dershanesi. Adnan Osmanoğlu kardeşim. Adnan radyonu yeni açmış olabilir. İyi bayramlar diliyorum Adnan. İşbirliğiniz için de teşekkür ederim. Thank you for cooperation, my friend. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı, İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygularıyla kutlar. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun, bayramınız kutlu olsun diyor Ekol Dershanesi. 698-222-66-76. Keman, gözlerin aman. Bir kutu lokum. Tuğni kardeşimden, Patos Coffee'den, Kalfa Pastanesi'nin Özkan abimin lokumlarını mutlaka ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok çok kaliteli, çok çok lezzetli, çok çok başarılı. Bugün tanıttığım Kurban Bayramı tebriklerinden 3 tanesini yazıyorsunuz. 1 kiloluk lokumu hediye ediyorum. Buyurun efendim. İlk yazana geliyor ilk paketimiz. Tuğni, iyi bayramlar canım.

Bir tanesini ben söyleyeyim hadi bakayım. Tosteki du bobo. Tana hayır. Tana da Paradisos Village Market Selero. Bayram tebriklerini soruyorum Oya Hanımcığım. Onlar genel sponsorlarım. Tosteki du bobo Tana Paradisos Village Market Selero. Lokum harika. Bugün paylaştıklarım var ya mesela onları soruyorum. Tişörtler nasıl abi harika. Bobo yaptı tişörtleri siyah böyle bir tarafında Bobo. Tosteki du bobo diğer tarafında Kral FM var. Tişörtleri o bastırdı. Lay lay lay lay lay. Rengi de harika, kalitesi harika tişörtlerin. Yine Kral FM dinleyicisine. Tosteki du bobo Seydan İdris, Peliketin Bekirli ve Kral FM işbirliğiyle. Golden Glass. Şaban Bey, camlar kırılsın kalbiniz asla. Yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir kurban bayramı diliyor Golden Glass sahibi. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun temennisiyle bizlerle birlikte bizlere katıldı Golden Glass. Camlar kırılsın kalbiniz asla. Bak bir tanesini söyledim Golden Glass. Sevinç Market'ten değil bilmiyorum. Sevinç daha sonra herhalde çıkartacak onları. Aşım kardeşim bizim tişörtü unutmasın. Aydın Lefteris tişörtü kazanman için soruyu bilmen lazım Aydın. Bunları Bobo bastırdı. Bunlar ayrı. Anlatabildim.

Το steak του Μπομποσέιδαν İdris Bekirli bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj. Mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız bereketli olsun. Sağlıklı nice bayramlara diliyor. Το steak του Μπομποσέιδαν İdris Bekirli'de tişörtler o bastırdı. Kral FM İşbirliği.

Tamam Yusuf abi, yaz bakalım. Oğlum zaten iki tanesini söyledim. Lokumlar nerede? Kalfa Pastanesi'nden. Lokumlar Tuni kardeşim verecek. Gidip Tuni'den alacaksınız. 3 tane Kurban Bayramı tebriği sponsorumu yazın, gönderin. 1 kutu lokum Kalfa Pastanesi'nden. Elektro Sky Gökçeler'de Necatin abim, bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun dedi. Necatin abim Elektro Sky Gökçeler'den. Teşekkür ederim abim, sağ olasın. İyi bayramlar diledi tekrar. Gerek dinleyiciye, gerek müşterisine, gerek onu tanıyan herkese. Elektro Sky Gökçeler Necatin abim. Yaloymuş aman. Bir hilti sordu bir dinleyicim. Evet, bir hilti sağlıklı yaşam için takviye ve vitaminler temin ediyor. Çok çok kaliteli. 2541-109-643 telefon numarası. İnternette, Facebook'ta da, Instagram'da bulabilirsiniz. Bir hilti olarak. Bir hilti yazıyorsunuz protokolsü olarak. Detaylar orada var. Evet, bir kutu lokum veriyorum. 3 tanesini söyledik zaten. 4. de söyleyeyim bari. Lay lay lay lay lay lay lay. Cemil Ali Keheya. Merhaba Cemil, bayramın kutlu olsun dostum. Teşekkür ederim Cemil, sağ olasın. Sizin de mübarek olsun bayramınız. İyi bayramlar diliyorum. Sana ve ailene de tabii ki. Yeliz Mehmet, teşekkürler. Ozan'ım. Milayimoğlu Ali, iyi bayramlar Ali'cim. Gökhan Pile, harikaydın bugün, harikaydın. La la lay lay lay lay lay lay. Herkese iyi bayramlar. Electro Sky Golden Glass Tostek to Bobo dedi İlkay. İlkay'ım. Bir kutu lokum. Kalfa Pastanesi lokumları. Tuni'ye gideceksin. Konstantinu Beni 41 Dinos var ya köşede. Euro yapıyor. Tam onun arkasında. Tebrik ederim, git. Kanal FM'den geldim. Lokumumu alabilir miyim de? Afiyetle ye. İyi bayramlar çocuklar.

Sen onu nereden aldın bacanam? O benim verdiklerim. Gümülcüden Kalfa Pastanesi'nin lokumları. Delight. Renkli renkli lokumlar. Limonlu, narlı böyle. Afiyet olsun bacanam. Yusuf de on numaraymış yalnız ha. Şengül Hanım mı aldı Yusuf? Recep bacanam.

Ahmet Halitoğlu, Ahmet abim. Saygılar, selamlar, iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Selam oğlum, nasılsın? İyi bayramlar demiş Ahmet baba. Eyvallah. Ahmet abim, sağ olasın. İyi bayramlar sana ve ailene. Şimdi kenetler nerede? Uğur nerede? Uğur.

0: değmesin. Nazar değmesin canlar.
1: Ne dedin de aldandım seninle.
0: Village Market Selero, Gökçeler'de güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı, bayram ve bereketin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram. Mutlu bayramlar diliyor. Herkesin bayramını kutluyor Village Market Selero Gökçeler'de. Sosyal medyada takip ettiniz. Söyledikleri bütün hediyeleri verdiler. 3 günlük araba, 50 euroluk çekiliş ve çok güzel Almanya'dan getirdikleri böyle ev parfümleri var. Onları verdi Village Market Selero. Teşekkürler Kaykan'ım, iyi bayramlar. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler.

Celal Koca Hasan. Bahçede mangalı yakmışsın Celal'ım. Kolay gelsin, bereketli olsun, iyi bayramlar diliyorum. Dinliyor musun? Bayramınız mübarek olsun Celal Koca Hasan.

0: lay lay lay.
1: Geçenlerde yine Lapseki'deyim.
0: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: İyi hoş olalım, hepsine yetişmeye çalışırız bacana, merak etme sen. Hiç merak buyurma. Tamam bize İlkay'ım, gidiyorsun Tony'ye. Kanal Efendi'den geldin diyorsun. Kalfa Pastanesi'nin lokumlarından bir kutu alıyorsun. Keyifle yiyin, tamam mı? Zeynep'e de çok selamlar. Aileye çok selamlar. İyi bayramlar çocuklar. Milare'den atların, bayramını kutlarım diyen Burak. İyisindir oğlum inşallah, değil mi? Bir sıkıntı olmasın. Celal Koca Hasan, buyur gel demiş. Teşekkür ederim. Sağ ol, bereketli olsun sofran. Allah kabul etsin. Sen dali, ben dali. Sağ olun canlar. Her yere çağrıldık yine bugün. Kurbanınız ve dualarınız kabul olsun inşallah.

Yaşar Reha dayım. Sağlıklı nice çok çok bayramlara inşallah. Kral Efendi'den Reha dayısına şaba. Kral Efendi'den Kral Efendi dinleyicisine şaba.

Mehmet bir şeyler getirelim mi abi diyor. Lan oğlum hayır tamam sağ olun. Programdan sonra olmaz mı o iş? Lay lay lay sakallı Hüseyin sinergi haftaki Rüton. Hüseyin'im. Uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıp tamir, bakım ve boyadan sonra yine istediğiniz yere getiriyor. Apu Sakalli, evet. 30 yılı aşkın süreden beri Aspi Stadyumundan sonraki dükkanlarında. Sinergi haftaki Lidon Sakallı Hüseyin. Bütün herkesin, müşterilerinin, değerli halkımızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutluyor. Çok çok sağlıklı, huzurlu, bereketli, kazançlı bayramlar diliyor. Sakallı Hüseyin. Hüseyin Aga. Afu Sakalli 2541-071-294 cep telefonu 697-95-061-94 Sakallı Hüseyin.

Yarın yine iki tane güzel, hatta birçok hediyemiz var. Yine tişörtler, lokumlar var. Ve Perikom'dan Tiraz 3'te züccaciyecimiz Sedem ve Perihan'dan hepinize iyi bayramlar diliyor. İki tane güzel hediye. 40 wattlık pervane veriyorum. Ve çok da güzel bir salonlarınız için harika bir böyle dekor. Bunları yarın vereceğim. Bayramın ikinci günü kısmetse. Evreşe yolları dar. Bana bakma, benim yarım var.

Beray kardeşim aradı şimdi, canlı olarak görüştük kendisine görüntülü olarak. Bu güzel türküyü Ayda'ya armağan ediyorum dedi. Beray. Evreşe yolları dar, bana bakma benim yarım var. Ben nereden bileyim senin cama geldin oğlum? Beray'ım Gökhan Pile. Ayda'ya gönderiyoruz tamam mı Beray'cığım? Okey mi canım? İyi bayramlar diliyorum Beray'ım.

Bilal geliyor şarkınız, türkünüz bakalım. Life hazırla. Aç sesini bakalım radyonun. Ahmet Halitoğlu abime de gönderiyorum. Esat teşekkür ederim paylaşımın için. Birkaç arkadaş sordu araba senin mi diye. Ne diyeyim Esat? Hayır be. Esat'ın arabası o Porsche. 670 beygir. Bre bre bre bre.

Daha bakalım ya, yavaşça yavaşça. Mümin abim benim, bayramın kutlu olsun be abim. Ellerinden öpüyorum, saygıyla, geçmiş olsun. Aç sen radyo, bir şeycin kalmaz. Elektromanyetik dalgalarla böyle ses enerjisi. Tamam mı? Sesle terapi. Radyo terapisi. Gürkan dinliyorsa ne oluyor lan diyecek. Gürkan aga nasıl taş yüz bakan? Baya adam soluğu taş yüzde aldı sabah sabah. Yaldır yaldır geziyor be. Baya durmayacak be. Bugün işte Pasifik'e kadar geçiyor o. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Live geldi şarkılar.

Koyunköy'ne, Kırköy'e, Atmacalı'ya, Gökçeler'e, İseci'ye, Şahin, Demircik, Arabacıköy, Mıkmıllı, Bekirli, Mustafçoğlu, Ketenlik, Yalımlı, Yaşlıköy, Balabanlı, Boyacılar, Yenice, Duancılar, Kireççiler, Öyköy, Bratankova, Paşevik, Atmacalı, hey, İsim Eren, Hasangedik, Cafer Mahalle, Ambarcıdere, Alikeya Mahallesi, An Mahalle, Deli Musa, Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak. Soğucak çok iyi, eski bir yerleşim yeri. Göstere, Otmanören, İhtiyar Mahalle, Dolapan, Horozlu, Kurtalan, Celepli, Fıçıllı, Emirli, Yaşören, Kurdasanlı, Saltıklı, İnanlıoğlu, Musmaklı, Körsallı. Demirci İbrahim abi. O kim bana?

Baba Palikarya, Sunay Ahmet Keha'ya, Berkant oğluna çok selamlar. O bir Beşiktaşlı değil mi Sunay'ım? İyi bayramlar diliyorum Sunay Ahmet Keha'ya. Berkant'ım, sana da iyi bayramlar şarkını hemen hazırlattım. Ebru Gündeş Cennet. Çok çok çok çok güzel bayramlarınız olsun çocuklar. Teşekkür ederim Sunay Ahmet Keha'ya. Ya Sezer Aga, ne haber? I don't believe it. Of course. Rayla, çok güzel bir şarkı seçimi geldi Berkant'tan. Lala Sunay Ahmet Kaya. Bayram sofraları, öğlen sofraları kuruldu mu? Yemekler yeniyor mu efendim? The Espressionist ve Poğaça ve Börekçimiz Gökçeler'de Gürkaya. The Espressionist Gürkaya ve Mehmet. Gökçeler asfalt boyu. Yassıköy asfalt boyunda The Espressionist. Artı Gürkaya kardeşimiz Gökçeler asfalt boyunda Tokalitero. Ne zaman? 2006'dan beri mi Gürkaya? Tokalitero poğaça dükkanı asfalt boyunda 2006'dan beri mi? Yanlış şimdi bir şey söylemeyeyim. Efendim, poğaça ve börek dükkanı Gürkaya Tokalitero, Instagram'da Tokalitero, yine Facebook'ta da Tokalitero olarak bulabilirsiniz. Gerek The Espressionist Gökçeler Yasıköy asfalt boyu, gerek poğaça börek dükkanımız Gökçeler'de Gürkaya kardeşim Tokalitero. Birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun. Bütün dinleyicilerin, bütün müşterilerin ve bütün tanıdıklarının diyor Gürkaya. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu, bereketli bayramlar diliyor. Bu çok güzel bir bayram mesajı hazırlattı bizlere. Bütün dünyaya da barış getirsin bayramlar dedi Gürkaya. Teşekkürler Gürkaya. Tokalitero. Gökçeler asfalt boyu, The Espressionist, Yasuköy ve Gökçeler asfalt boyu. Gürkaya ve Gürkaya ve Mehmet. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Sezer, dinleyicilerim şeyi soruyor. Yakın tanıdıklarım, yemek falan getirelim mi? Devam edeceksin galiba. Yok canım, 3 reklamlarından sonra gideyim yavaş yavaş Sezer. Yarın gene buradayız. Cuma günü galiba büyük ihtimal gene buradayız. Lay lay lay. İngilizce B'ye ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri. Adnan Osmanoğlu Ekol. Kendro Kşanon Gloson ke Mesisek Pedefsiz. Adnan Osmanoğlu Ekol. Büyük Öksüzlü'de. Instagram'da Ekol. Alt çizgi Language. Alt çizgi School. Face'te de Ekol dershane olarak. Ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Adnan dostumuzu, Osmanoğlu Adnan Ekol. Büyük Öksüz'de başarı tesadüf değildir. Kesinlikle katılıyorum buna. Okullarınızda başarı, İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için. Yela. Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygularıyla kutluyor. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun diyor Adnan Osmanoğlu Ekol Dershanesi. 698-222-6676. Sezer'in en çok sevdiği şarkı. Nedim, gördün mü Porsche'yi benim Nedim? La la la la la la la. Gırgır sohbet, Kral FM giren yere dırdır girmezmiş. Efsanesin dayı. Yusuf, bu başka bir faganacı Yusuf değil bu. Sağ olasın, teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim oğlum, bir bayram yasarım. Neredesin sen be? Yaramaz çocuk. Kahrettirim ama bak, hırpalarım seni, tamam mı? Sen anladın onu. Ne güzel söylemiş ama Sabahattin Ali değil mi? İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya üzerinde yaşanmaya değer ne olursa olsun arkadaş demiş.

0: Sunay Ahmet Kaya. Berkant, nasıl anladım ama Beşiktaş'ta olduğunu? Patates ne oğlum? Patates mi satıyoruz? Patatesciniz geldi. Taze patatesler, Balkan patates. Berkant. En çok da çocukların bayramı kutlu olsun. Berkant'ın istediği şarkıyı dinletmem mi hiç? Bütün çocuklar. Çocuklar ne isterse dinletiyoruz. O kadar. Ekip, hazır olun bakayım.
1: Hani fani bu hayat.
0: Of course, overtime.

Ta. Yine İsveç'e kadar uzanıyorum. Engin Osman Kaya orada. Engin'im merhaba. Kurban bayramımız mübarek olsun abim demiş. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice kurban bayramları dilerim. Engin Osman Kaya İsveç. Selamlarımızı gönderiyoruz İsveç'e. Teşekkürler. Size de iyi bayramlar çocuklar orada. Gurbette çalışanlara da tabii ki. La la la la la la. Kartal ceketi yakışmış diyor Raif Ahmet. Devamlı giy onu diyor. Yakışmaz mı oğlum? Oo Hüseyin Bey başlamışık bakıyorum. Yani işlere. Neredesin? Portal House tarafına mı gidiyorsun? Şapçıya doğru mu kıvrıldın? Neredesin? O adam buradan geçiyor diyor. Balkan patates, soğan, fasulye satıyor diyor. Utku. Yok o başka, o başka. Geceye kadar program yapacaksın galiba aşma diyor Utku bugün. Dur bakalım hiç belli olmaz. Yemekler tatlılar gelirse bakacağız bakalım. Sağ ol Utkucuğum. Lütfü oğlu Utku yarın benimle birlikte olacak. Utku yalnız şey yok tamam, küfür müfür. Yani üstü örtülü küfür edebiliriz böyle. Heyecanlanmadan canlı canlı. Tamam mı canım? Utku huzur buluyorum dayı seninle demiş. Allah huzurunu artırsın kardeşim benim. Soğuk mu? Benim şarkı nerede kaldı? Bak Bilay senin aradılar senin şarkıdan. Dediler otobüsün pullmanın tekerleği patlamış. Şarkıyı getiren pullmanın yarın dediler Bilay. Ona göre tamam mı? Hiç sorma dayı, Porsche çok sağlam görünüyor. Yalnız Aşım abim of ki ne of, hiç sorma be. Görmedim hepsi avtomatı elektronik içeride Porsche'nin. Kaç para o Porsche be sadım. Ne diyeyim aşağı yukarı kol kuparı be o. Kol kuparı aşağı yukarı. Çok para be dayı. 670 beygir var onun üzerinde. Böyle tabloyu gördüm elektronik. Adam onun içine oturmuş Kral FM'i dinliyor. Bak şöyle bir aklında bir canlandır tamam mı? Açmış soğuk suyu. Helikopter gibi araba vallahi Nedim'im. Kerim Hanım teşekkür ederim. Golden Glass. Camlar kırılsın kalbiniz kırılmasın Şaban Bey. Siz bayramlarda gezin dolaşın. Biz sizin yerinize de çalışıyoruz. Çok büyük zevkle tabii ki de. Sağ olun var olun bütün bayram tebriği veren bütün herkese işbirliği içinde. Golden Glass yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştu. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir kurban bayramı dileriz. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun demiş Golden Glass Şaban Bey. Tosteki tu babo seydan İdris Bekili'de. Kaç kişi istedi o ceketi Raif sen biliyor musun? Kaç kişi? Galatasaraylılar bile istedi. Çarşı bir zamanlar öyle güzel şeyler üretiyordu. Güzel şeyler, fikirler üretiyordu. Onları hayata geçiriyordu Raif. Lakin neyse girmeyeyim şimdi Beşiktaş konusuna Raif. Yaralıyım zaten yaralı Ceylan'ım. Helikopter, helikopter. Yesin helikoptere binmeyesen sonra.

Ama güzel kızanlar dışarıda. İşte bayramın güzelliği bu be ya. Memleketime bak, buraya be ya. Kadroya bak, kadroya. Dört mevsim bir yerde. En çok da çocukların bayramını kutluyorum. Esat kol kuparı o Porsche ba çocuğum. Kol kuparı baya. Ah baya, çok para baya. Helikopter, helikopter gibi araba. Zaten dedim, Esat bana bir gönderdi, özelden gönderdi. Programda değildim böyle gece vakti. Dayı dedi, bu nasıl dedi, alayım mı dedi. Meğersem adam almış arabayı, tamam mı? Arpa görmüş kuzu yavrusu gibi oldum. Dedim, bu ne be Esat'ın be ya? Gelince yaza volta vereceğim sana dedi. Yok dedim, bizde o kadar diploma haydayamayız dedim ben o Porsche'yi. Biz de seninle huzur buluyoruz demiş. Teşekkür ederim. Patates var. Patates, soğan. Eskici geldi, eskiciler. Muska yapmasınlar sana, bayılsın çocuğum.

mesaj mesafeleri kapatır. Gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız bereketli olsun. Sağlıklı nice bayramlar dileriz diyor. Dost Ekitu Baba. Necati abim Elektro Sky Gökçeler'de bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun inşallah abi. Kurban bayramınız kutlu olsun, gönülleriniz bir olsun, bastığınız gezdiğiniz haneler bayram olsun. Helikopter, helikopter. Ne kadar güzel temenniler. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu, termoteknik şirketiyle çalışın, tanışın mutlaka. Bu güzel bayram zamanlarının her anı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin, sonra bolluk, güzellikler getirsin. Kurban bayramı sofralarınız sevdiğiniz insanlarla dolsun taşsın. Bayramınız kutlu olsun diyor Ender Mehmetoğlu Termoteknik Şirketi. Helikopter, helikopter, kokotre, bazata, Village Market Seller'a güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı, bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram. Mutlu bayramlar diliyor. Herkesin bayramını kutluyor Village Market Selero Gökçeler'de.

Beni tutma ya muska, çünkü ben derede yıkandım 7 kere. 7 kere yıkanınca muska tutmuyor mu? Helikopter alsın seni götürsün. Boru Gölü'nü oraya, gölün kıyısına salsın, bıraksın seni orada. Yere batmayasın. Yalnız mısın? Yok isem. Helikopter, helikopter, koko, krepe, zata, sabata, topa. Helikopter alsın seni. Hani taş yüze gidecektin, sen ne oldu?

kız oldu. İmparator ne oldu? Sezer millet alışık diye soruyor. Sen niye kaçmadın hala diyor bayram için. Nereye gideyim kaçayım da oğlum? İyiyiz ya işte. Ha, çok ısrar edersen giderim Deli Kadir. İmparator ne oldu? Örümcek adam.

0: Dai na na na na na na.
1: İyi değil biz böyle, gidelim mi yani? Boz Ahmet, hoş geldin Ahmet'im. Bayramın mübarek olsun abim demiş Boz Ahmet. Sağ ol canım ciğerim, senin de bayramın kutlu olsun. Hep birlikte nice güzel bayramlar Ahmet'im, tamam mı? Ayılana baza, ayılana gazo, ayılana neydi be o? Şaşırdım şimdi. Ne şaşırmacım be ya? Acayip acayip kadrolar gönderiyorsunuz. Sakin.

Dayı Taşyüz'de insanlar denize giriyorlar. E tamam. Havayı görmüyor musun oğlum? Bizde bu kadar sıcaksa Taşyüz'de kim ne oluyor yani? Sen Taşyüz'ün ne tarafındasın? Sahaya doğru. Mayolu tarafta mı, mayosuz tarafta mı? Şşt.

Sen o çevirmeyi birazcık dinlet bakalım bizim radyoyu. Bremen'den Ozan kardeşim yazdı. Selam agam. Kurban bayramı mübarek olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Bremen'den Ozan. Sağ ol Ozan'ım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yarın yine saat 10'da sizlerle birlikte olacağım. Utku kardeşim de benimle birlikte olacak inşallah. Utku küfür yok ha, ona göre. Tamam mı? Yaralı ceylanım. Bütün türküleri sana yaptım Raif Ahmet. Sen Almanya'dan gelirken boş gelmedi. İrfan Konde Frankfurt Havalimanı'ndan geldi. Güzel hediyeleriyle geldi. Alman çikolatalarıyla falan böyle. Teşekkürler İrfan Konde. İyi bayramlar diliyorum dostum. Sağ olasın. Ekip siz gidebilirsiniz. Ben de kapatıyorum yavaş yavaş. Yarın saat 10'da burada olun gençler, tamam mı? Çok güzel bir misafirim var. Yarın Utku bizimle birlikte olacak.

Ankara'na. Bütün katılımcılarıma sabahtan beri bizlerle birlikte olanlara çok teşekkür ederiz. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bayram tebrikleri için yarın yine kısmet olursa. Tabii ki saat 10'da sizlerle birlikte olacağız. Sabah kahvelerimizi içtikten sonra yine radyomuzda sohbetlerimize devam edeceğiz. Canlı bağlantılarımız olabilir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onayır Medya Grup, ekibim ve kendi adıma. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli. Yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu ve nurlu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun canlar. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

kızım, anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdın

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Git. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
2: Plati Elektrias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home Budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Bayramın lezzet durağı, Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
2: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Bayram χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
8: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541 021 404 cep telefonu 693 3168 949.
9: Η εμπειρία, γίνεται θεμέλιο και η γνώση πρώτη ύλη. Υλικά οικοδομών.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Yani. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Anfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
0: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
0: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
6: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Τέτρουβε σε τέτρουβε, καλίτσε σε καλίτσε. Καλίτσε σε καλίτσε.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
7: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
8: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
7: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
8: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
7: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
8: Bölgesel boyama parlatma.
7: Oto farlarının boya ve parlatılması.
8: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
7: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
8: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
7: Adres Kısanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
8: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
5: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
6: My Club, gecelerin vazgeçilmezi. Yazın ritmi, ışıkların büyüsü ve sınırsız eğlence burada başlıyor, bayramın güzelliğiyle taçlanıyor.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 2541 0 266 55 Xanti. Aracın

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala Yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar. Bayramın lezzet durağı Chef Saus. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef Saus'ta sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger...

0: dinleyiciler var.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
5: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ağır hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Platiye Lefterias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve

0: En lezzetli hali Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 10.87'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
2: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, sike pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
5: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25-410-68.000 και κινητό 69-77-57-57-87.
7: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
8: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
4: Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
9: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
10: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
11: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρήτου 6 στη Ξάνθη.
12: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Ksanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.

0: Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: yüreğimiz ışık olsun dünyaya. Sarsın sevdamız dört bir yanı, haykıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara.